Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, kasa yaptırımları konusunda gereken adımları atıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kasa yaptırımlarının kaldırılması konusunda güçlü irade ortaya koyduğunu söyledi. Bu kapsamda gerekli adımların atıldığını belirten Fidan, Savunma Bakanlığı ile birlikte çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Fidan, yaptırımların kaldırılmasına yönelik sürecin ilerleyen dönemde kamuoyuna yansıyacağını da sözlerine ekledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliği. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliğine ilişkin mütabakat zaptının imzalandığını açıkladı. Uraloğlu, anlaşmayla başta orta koridor ve kalkınma yolu olmak üzere uluslararası ulaştırma koridorlarının daha etkin kullanılmasının, transit taşımacılığın güçlendirilmesinin ve Ro-Ro hatlarının geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Bakan Uraloğlu ayrıca 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi kapsamında Uluslararası Denizcilik Örgütü ile Türkmenistan, Pakistan ve Somali'den mevkidaşları ile bir araya gelerek denizcilik ve ulaştırma alanındaki işbirliği konularını değerlendirdi.

ile Lübnan'dan ortak komite kararı. Lübnan ile Suriye ekonomik, ticari, yatırım ve güvenlik alanlarında işbirliğini geliştirmek amacıyla Lübnan-Suriye Ortak Yüksek Komitesi'nin kurulmasına yönelik anlaşma imzaladı. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeyban

elektrik bağlantısı, ulaşım, ticaret ve sınır geçişlerinin kolaylaştırılması gibi alanlarda da yeni anlaşmalar yapılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Da 9 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'da tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı'nın yanındaki kafeyi hedef alan bombalı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkenin en işlek noktalarından birinde meydana gelen saldırının el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Birleşmiş Milletler Genel

Ankara'yı güçlü şekilde kınadı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde düzenlenen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Bakanlık açıklamasında saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifa dilenirken Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye ile dayanışmasını sürdüreceği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptıkları açıklamalarda saldırıyı lanetleyerek Suriye halkına taziye mesajlarını iletti.

Yunanistan Suriye'ye yardım eli. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı İHH Sivas Şubesi hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 1040 koruma kabını Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere bölgeye gönderdi. İHH Sivas Şubesi Başkanı Fatih Altun, yardım malzemelerinin kentte faaliyet gösteren bir plastik fabrikasının bağışıyla temin edildiğini belirterek destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa, Türkmeneli Vakfı'nın 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Irak

ile kutlama mesajı yayımladı. Seman Ağa, vakfın 30 yılı aşkın süredir dini, sosyal, kültürel ve insani alanlarda önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirterek, Türkmen halkına yönelik çalışmalarından dolayı vakıf yönetimi ve mensuplarını tebrik etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Sen iste, emrinde kahramanlarım. Kurşun askerlerim, oyuncaklarım. Seni üzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken çocuk.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrıldım. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çevrimdeki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpuslukmuş güneşli avlularda yaşanılmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Köy sakinlerine Ankara'dan selamlarını ileten Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Köy halkı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi ve teşekkürlerini iletti. Ziyaret kapsamında AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan ve beraberindeki heyet, Batı Trakya Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi.

Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kasa yaptırımlarının kaldırılması konusunda güçlü irade ortaya koyduğunu söyledi. Bu kapsamda gerekli adımların atıldığını belirten Fidan, Savunma Bakanlığı ile birlikte çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Fidan, yaptırımların kaldırılmasına yönelik sürecin ilerleyen dönemde kamuoyuna yansıyacağını da sözlerine ekledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliği. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliğine ilişkin mütabakat zaptının imzalandığını açıkladı. Uraloğlu, anlaşmayla başta orta koridor ve kalkınma yolu olmak üzere uluslararası ulaştırma koridorlarının daha etkin kullanılmasının, transit taşımacılığın güçlendirilmesinin ve Ro-Ro hatlarının geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Bakan Uraloğlu ayrıca 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi kapsamında Uluslararası Denizcilik Örgütü ile Türkmenistan, Pakistan ve Somali'den mevkidaşları ile bir araya gelerek denizcilik ve ulaştırma alanındaki işbirliği konularını değerlendirdi.

Suriye ile Lübnan'dan ortak komite kararı. Lübnan ile Suriye ekonomik, ticari, yatırım ve güvenlik alanlarında işbirliğini geliştirmek amacıyla Lübnan-Suriye Ortak Yüksek Komitesi'nin kurulmasına yönelik anlaşma imzaladı. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin katıldığı imza töreninin ardından yapılan açıklamada komitenin iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendireceği belirtildi. Taraflar elektrik bağlantısı, ulaşım, ticaret ve sınır geçişlerinin kolaylaştırılması gibi alanlarda da yeni anlaşmalar yapılmasının hedeflendiğini açıkladı.

9 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'da tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı'nın yanındaki kafeye hedef alan bombalı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkenin en işlek noktalarından birinde meydana gelen saldırının el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Birleşmiş Milletler

saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Bakanlık açıklamasında saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifa dilenirken Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye ile dayanışmasını sürdüreceği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptıkları açıklamalarda saldırıyı lanetleyerek Suriye halkına taziye mesajlarını iletti.

Irak'tan Suriye'ye yardım eli. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı İHH Sivas Şubesi hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 1040 koruma kabını Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere bölgeye gönderdi. İHH Sivas Şubesi Başkanı Fatih Altun, yardım malzemelerinin kentte faaliyet gösteren bir plastik fabrikasının bağışıyla temin edildiğini belirterek destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa, Türkmeleli Vakfı'nın 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Irak

hattıyla kutlama mesajı yayımladı. Seman Ağa, vakfın 30 yılı aşkın süredir dini, sosyal, kültürel ve insani alanlarda önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirterek, Türkmen halkına yönelik çalışmalarından dolayı vakıf yönetimi ve mensuplarını tebrik etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Alo. İyi. Evet, bugün ilk defa görüşeceğiz. Ama şimdi kapatmam gerekiyor. Daha dışa girip kıyafet seçeceğim. Görüşürüz.

Nada más.

0: Mezarını deşer olmaz, ne olacak enginin halı var.
1: Ne oluyor bu engalı?
0: Mezarını

0: başka durmaz ki.
1: Ekmek yok.
2: Ey Muhammed hürmetleri şikir halinde yırmıyor.
0: Güzel durmadı ki. Bu altın şarkı yüzü.

0: Vai, vai, vai, vai.
1: Sanki boynuz diyen yoldum, esiyorsun deli gari.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Köy sakinlerine Ankara'dan selamlarını ileten Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Köy halkı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi ve teşekkürlerini iletti. Ziyaret kapsamında AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan ve beraberindeki heyet, Batı Trakya Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi.

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, kasa yaptırımları konusunda gereken adımları atıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kasa yaptırımlarının kaldırılması konusunda güçlü irade ortaya koyduğunu söyledi. Bu kapsamda gerekli adımların atıldığını belirten Fidan, Savunma Bakanlığı ile birlikte çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Fidan, yaptırımların kaldırılmasına yönelik sürecin ilerleyen dönemde kamuoyuna yansıyacağını da sözlerine ekledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliği. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliğine ilişkin mütabakat zaptının imzalandığını açıkladı. Uraloğlu, anlaşmayla başta orta koridor ve kalkınma yolu olmak üzere uluslararası ulaştırma koridorlarının daha etkin kullanılmasının, transit taşımacılığın güçlendirilmesinin ve rolü hatlarının geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Bakan Uraloğlu ayrıca 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi kapsamında Uluslararası Denizcilik Örgütü ile Türkmenistan, Pakistan ve Somali'den mevkidaşları ile bir araya gelerek denizcilik ve ulaştırma alanındaki işbirliği konularını değerlendirdi.

Suriye ile Lübnan'dan ortak komite kararı. Lübnan ile Suriye ekonomik, ticari, yatırım ve güvenlik alanlarında işbirliğini geliştirmek amacıyla Lübnan-Suriye Ortak Yüksek Komitesi'nin kurulmasına yönelik anlaşma imzaladı. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin katıldığı imza töreninin ardından yapılan açıklamada komitenin iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendireceği belirtildi. Taraflar elektrik bağlantısı, ulaşım, ticaret ve sınır geçişlerinin kolaylaştırılması gibi alanlarda da yeni anlaşmalar yapılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Kazada 9 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'da tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı'nın yanındaki kafeye hedef alan bombalı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkenin en işlek noktalarından birinde meydana gelen saldırının el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Birleşmiş Milletler Genel

saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde düzenlenen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Bakanlık açıklamasında saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifa dilenirken Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye ile dayanışmasını sürdüreceği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptıkları açıklamalarda saldırıyı lanetleyerek Suriye halkına taziye mesajlarını iletti.

yardım eli. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı İHH Sivas Şubesi hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 1040 koruma kabını Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere bölgeye gönderdi.

Erci İHH Sivas Şubesi Başkanı Fatih Altun, yardım malzemelerinin kentte faaliyet gösteren bir plastik fabrikasının bağışıyla temin edildiğini belirterek destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa, Türkmeneli Vakfı'nın 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Irak

kutlama mesajı yayımladı. Seman Ağa, vakfın 30 yılı aşkın süredir dini, sosyal, kültürel ve insani alanlarda önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirterek, Türkmen halkına yönelik çalışmalarından dolayı vakıf yönetimi ve mensuplarını tebrik etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Fakir ölse şaşan olmaz, bir yasa başan olmaz. Vay vay vay vay vay vay
1: vay vay.
0: Mezarını deşen olmaz, ne olacak enginin halı vay.
1: Ne olacak bu engali?
0: Mezarını deşen olmaz, ne olacak enginin halı vay.

Sanki boynuz diye diyordum, esiyorsun deli deli.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Köy sakinlerine Ankara'dan selamlarını ileten Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Köy halkı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi ve teşekkürlerini iletti. Ziyaret kapsamında AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan ve beraberindeki heyet, Batı Trakya Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi.

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, katsa yaptırımları konusunda gereken adımları atıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın katsa yaptırımlarının kaldırılması konusunda güçlü irade ortaya koyduğunu söyledi. Bu kapsamda gerekli adımların atıldığını belirten Fidan, Savunma Bakanlığı ile birlikte çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Fidan, yaptırımların kaldırılmasına yönelik sürecin ilerleyen dönemde kamuoyuna yansıyacağını da sözlerine ekledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliği. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptının imzalandığını açıkladı. Uraloğlu, anlaşmayla başta orta koridor ve kalkınma yolu olmak üzere uluslararası ulaştırma koridorlarının

daha etkin kullanılmasının, transit taşımacılığın güçlendirilmesinin ve ro-ro hatlarının geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Bakan Uraloğlu ayrıca 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi kapsamında Uluslararası Denizcilik Örgütü ile Türkmenistan, Pakistan ve Somali'den mevkidaşları ile bir araya gelerek denizcilik ve ulaştırma alanındaki işbirliği konularını değerlendirdi.

Suriye ile Lübnan'dan ortak komite kararı. Lübnan ile Suriye ekonomik, ticari, yatırım ve güvenlik alanlarında işbirliğini geliştirmek amacıyla Lübnan-Suriye Ortak Yüksek Komitesi'nin kurulmasına yönelik anlaşma imzaladı. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin katıldığı imza töreninin ardından yapılan açıklamada komitenin iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendireceği belirtildi. Taraflar elektrik bağlantısı, ulaşım, ticaret ve sınır geçişlerinin kolaylaştırılması gibi alanlarda da yeni anlaşmalar yapılmasının hedeflendiğini açıkladı.

patlamada 9 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'da tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı'nın yanındaki kafeyi hedef alan bombalı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkenin en işlek noktalarından birinde meydana gelen saldırının el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Birleşik

saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde düzenlenen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Bakanlık açıklamasında saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifa dilenirken Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye ile dayanışmasını sürdüreceği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptıkları açıklamalarda saldırıyı lanetleyerek Suriye halkına taziye mesajlarını iletti.

Irak'tan Suriye'ye yardım eli. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı İHH Sivas Şubesi hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 1040 koruma kabını Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere bölgeye gönderdi. İHH Sivas Şubesi Başkanı Fatih Altun, yardım malzemelerinin kentte faaliyet gösteren bir plastik fabrikasının bağışıyla temin edildiğini belirterek destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa, Türkmeneli Vakfı'nın 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Irak

kutlama mesajı yayımladı. Seman Ağa, vakfın 30 yılı aşkın süredir dini, sosyal, kültürel ve insani alanlarda önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirterek, Türkmen halkına yönelik çalışmalarından dolayı vakıf yönetimi ve mensuplarını tebrik etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

ben cehaletlik senden herkes gibisin. Ben cehaletlik.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Köy sakinlerine Ankara'dan selamlarını ileten Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Köy halkı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi ve teşekkürlerini iletti. Ziyaret kapsamında AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan ve beraberindeki heyet, Batı Trakya Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi.

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, kasa yaptırımları konusunda gereken adımları atıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kasa yaptırımlarının kaldırılması konusunda güçlü irade ortaya koyduğunu söyledi. Bu kapsamda gerekli adımların atıldığını belirten Fidan, Savunma Bakanlığı ile birlikte çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Fidan, yaptırımların kaldırılmasına yönelik sürecin ilerleyen dönemde kamuoyuna yansıyacağını da sözlerine ekledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliği. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliğine ilişkin mütabakat zaptının imzalandığını açıkladı. Uraloğlu, anlaşmayla başta orta koridor ve kalkınma yolu olmak üzere uluslararası ulaştırma koridorlarının daha etkin kullanılmasının, transit taşımacılığın güçlendirilmesinin ve ro-ro hatlarının geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Bakan Uraloğlu ayrıca 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi kapsamında Uluslararası Denizcilik Örgütü ile Türkmenistan, Pakistan ve Somali'den mevkidaşları ile bir araya gelerek denizcilik ve ulaştırma alanındaki işbirliği konularını değerlendirdi.

Suriye ile Lübnan'dan ortak komite kararı. Lübnan ile Suriye ekonomik, ticari, yatırım ve güvenlik alanlarında işbirliğini geliştirmek amacıyla Lübnan-Suriye Ortak Yüksek Komitesi'nin kurulmasına yönelik anlaşma imzaladı. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin katıldığı imza töreninin ardından yapılan açıklamada komitenin iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendireceği belirtildi. Taraflar elektrik bağlantısı, ulaşım, ticaret ve sınır geçişlerinin kolaylaştırılması gibi alanlarda da yeni anlaşmalar yapılmasının hedeflendiğini açıkladı.

9 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'da tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı'nın yanındaki kafeyi hedef alan bombalı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkenin en işlek noktalarından birinde meydana gelen saldırının el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Birleşmiş Milletler

saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde düzenlenen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Bakanlık açıklamasında saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifa dilenirken Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye ile dayanışmasını sürdüreceği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptıkları açıklamalarda saldırıyı lanetleyerek Suriye halkına taziye mesajlarını iletti.

Suriye'ye yardım eli. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı İHH Sivas Şubesi hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 1040 koruma kabını Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere bölgeye gönderdi. İHH Sivas Şubesi Başkanı Fatih Altun, yardım malzemelerinin kentte faaliyet gösteren bir plastik fabrikasının bağışıyla temin edildiğini belirterek destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa, Türkmeneli Vakfı'nın 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

kutlama mesajı yayımladı. Seman Ağa, vakfın 30 yılı aşkın süredir dini, sosyal, kültürel ve insani alanlarda önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirterek, Türkmen halkına yönelik çalışmalarından dolayı vakıf yönetimi ve mensuplarını tebrik etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

yansan sana olan sevdam. Gülüşün gidişi sakladığı gibi saklıyorum seni. Ve ben kaybolmuş bir zamanım, kaybolmuş yolcusu gibiyim şimdi. Adım adım hasret, alev alev yanarım bu sevda yangınında. Unutmaya, güneşin doğuşu gülüşün, batışı ölümümdür.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Köy sakinlerine Ankara'dan selamlarını ileten Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Köy halkı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi ve teşekkürlerini iletti. Ziyaret kapsamında AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan ve beraberindeki heyet, Batı Trakya Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Katsa yaptırımları konusunda gereken adımları atıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kassa yaptırımlarının kaldırılması konusunda güçlü irade ortaya koyduğunu söyledi. Bu kapsamda gerekli adımların atıldığını belirten Fidan, Savunma Bakanlığı ile birlikte çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Fidan, yaptırımların kaldırılmasına yönelik sürecin ilerleyen dönemde kamuoyuna yansıyacağını da sözlerine ekledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliği. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliğine ilişkin mütabakat zaptının imzalandığını açıkladı. Uraloğlu, anlaşmayla başta orta koridor ve kalkınma yolu olmak üzere uluslararası ulaştırma koridorlarının daha etkin kullanılmasının, transit taşımacılığın güçlendirilmesinin ve Ro-Ro hatlarının geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Bakan Uraloğlu ayrıca 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi kapsamında Uluslararası Denizcilik Örgütü ile Türkmenistan, Pakistan ve Somali'den mevkidaşları ile bir araya gelerek denizcilik ve ulaştırma alanındaki işbirliği konularını değerlendirdi.

Suriye ile Lübnan'dan ortak komite kararı. Lübnan ile Suriye ekonomik, ticari, yatırım ve güvenlik alanlarında işbirliğini geliştirmek amacıyla Lübnan-Suriye Ortak Yüksek Komitesi'nin kurulmasına yönelik anlaşma imzaladı. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin katıldığı imza töreninin ardından yapılan açıklamada komitenin

güçlendireceği belirtildi. Taraflar elektrik bağlantısı, ulaşım, ticaret ve sınır geçişlerinin kolaylaştırılması gibi alanlarda da yeni anlaşmalar yapılmasının hedeflendiğini açıkladı.

9 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'da tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı'nın yanındaki kafeye hedef alan bombalı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkenin en işlek noktalarından birinde meydana gelen saldırının el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Birleşik

saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde düzenlenen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Bakanlık açıklamasında saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifa dilenirken Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye ile dayanışmasını sürdüreceği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptıkları açıklamalarda saldırıyı lanetleyerek Suriye halkına taziye mesajlarını iletti.

Suriye'ye yardım eli. Türkiye Cumhuriyeti Merkezde İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı İHH Sivas Şubesi hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 1040 koruma kabını Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere bölgeye gönderdi. İHH Sivas Şubesi Başkanı Fatih Altun, yardım malzemelerinin kentte faaliyet gösteren bir plastik fabrikasının bağışıyla temin edildiğini belirterek destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağ, Türkmeneli Vakfı'nın 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Irak

kutlama mesajı yayımladı. Seman Ağa, vakfın 30 yılı aşkın süredir dini, sosyal, kültürel ve insani alanlarda önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirterek, Türkmen halkına yönelik çalışmalarından dolayı vakıf yönetimi ve mensuplarını tebrik etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Hey hemşeri, sakın kesme. Yaş ağaca balta vuran el olmaz. Nağ kütükler, nice yıldır hiçbirine kervan gelmez, kuş konmaz. Bunları kes, o baltanla bu çürümüş ağaçları yere ser. Bak, sizin köy şu yemyeşil koruluğun gölgesinde ne güzel. Gönülleri açmadadır, yaprakların arasından esen yel. Yazık, günah olmaz mı ki çıplak kalsın bu zümrüt yurt, bu şirin yer. Hem dünyada en birinci borç değil mi her kula? Bir tohumu fidan yapmak, fidanı da bir orman. Eğer böyle olmasaydı ne kalırdı oğula? Mirasımı arttır diye öğüt veren atadan. Sakın kesme, her dalından bir güzel kuş ses versin. Sakın kesme, gölgesinde yorgun çiftçi dinlensin. Sakın kesme, şu sevimli köye kol kanat gersin. Sakın kesme, aziz vatan günden güne şenlensin.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Ustalığını tüm yurt coğrafyasında kanıtlamış yazarlarımızın, şairlerimizin hayat hikayelerini anlattığımız Yüz Türk Edebiyatçısı adlı programımıza, öğrencilik yıllarımızdaki Türkçe kitaplarında severek okuduğumuz Mehmet Emin Yurdakul'un Sakın Kesme adlı şiiriyle başladık.
1: Balıkçı Salih Reis de Emine Hanım'ın oğlu olan şair Mehmet Emin Yurdakul, Mayıs 1869'da İstanbul'da doğdu. Saray Mektebi denilen Sıbyan Mektebi'nden sonra Beşiktaş Askeri Rüştiyesi'ne gitti. Daha sonra Mülkiye Mektebi'nin idadi kısmına yazıldı. Ancak buradan da ayrıldı. Maaşsız katip olarak Sadaret Dairesi evrak kaleminde çalışmaya başladı. Bir sürede mektebi hukukta okudu. Fazilet ve Asalet adlı risalesinin Sadrazam tarafından beğenilmesiyle Rüsumat Dairesi'ne evrak müdürü olarak atandı.
0: Mehmet Emin Yurdakul, Rüsumat Evrak Müdürlüğü'nde çalıştığı sıralarda İstanbul'a gelen İslam düşünürü Cemalettin Efgani etkisine kapılarak Türk ulusunu uyandırmak amacıyla 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı sırasında hece vezni ve sade Türkçe ile şiirler yazmaya başladı. Milli duyguları halkın anlayabileceği bir dille anlatan bu şiirler geniş bir okuyucu kitlesinde büyük yankılar yaptı. Selanik'te Asır gazetesinde yayımladığı şimdi dinleyeceğimiz Cenge Giderken adlı manzumesinin de içinde bulunduğu Ressam Zonaro'nun resimleriyle birlikte Türkçe Şiirler adıyla kitap halinde yayımladı.

Ben bir Türk'üm, dinim cinsim uludur. Sinem özüm ateşle doludur. İnsan olan vatanın kuludur. Türk evladı evde durmaz, giderim. Yaradan'ın kitabını kaldırtmam, Osmancığın bayrağını aldırtmam, düşmanımı vatanıma saldırtmam, Tanrı evi viran olmaz, giderim. Bu topraklar ecdadımın ocağı, evim, köyüm hep bu yerin bucağı. İşte vatan, işte Tanrı kucağı, ata yurdun evlat bulmaz, giderim.

Tanrı şahit, duracağım sözümde. Milletimin sevgileri özümde. Vatanımdan başka şey yok gözümde. Yar yatağın düşman olmaz, giderim. Ak gömlekle gözyaşımı silerim. Kara taşla bıçağımı bilerim. Vatan için yücelikler dilerim. Bu dünyada kimse kalmaz, giderim.

0: 1907'de İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girdi. Aynı yıl Erzurum Rüsumat Nazırlığı'na, 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra Trabzon Rüsumat Nazırlığı'na atandı. 1909'da atandığı Hicaz Valiliği'nden kendi isteğiyle Sivas Valiliği'ne getirildi. 3 ay sonra istifa ederek İstanbul'a döndü. Haziran 1911'de kurulan Türk Ocağı'nın başkanlığına getirildi.
1: Mütarekeden sonra İstanbul'un işgali sırasında Mustafa Kemal'den aldığı telgraf üzerine Yusuf Akçoy ile İstanbul'dan ayrılarak Ankara'ya gelen Mehmet Emin'in hayatında yeni bir sayfa açıldı. Milli mücadele bütün yurt coğrafyasında sürerken halkın moralini yükseltmek amacıyla Semih Rıfat'la birlikte konuşmalar yapmak üzere Anadolu'yu dolaştı. Şarki Karahisar, Urfa ve İstanbul milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptı. 14 Ocak 1944 tarihinde İstanbul'da öldü.
0: Beşiktaş'taki Serencebey yokuşundaki evine ara sıra gidip boğaza bakan, gök ve deniz dolu yazı odasında edebiyat üstüne konuştuğu Mehmet Emin Yurdakulu şöyle anlatır Yusuf Ziya Ortaç Portreler adlı ana kitabında. Orta boylu, kalın yapılı, gövdesi bacaklarından uzun, tertemiz bir adamdı. Fil dişi beyazı yüzünde açık kumral güzel bir sakalı vardı. Sevgi dolu gözlerle bakar, titreyen bir sesle konuşurdu. Kalbi çok merhametliydi.

0: Edebiyat tarihimizde daha çok Anadolu'dan Bir Ses yahut Cenge Giderken adlı şiirleriyle tanınan Mehmet Emin Yurdakul'un sanatçı kişiliğinin gelişmesinde yetiştiği çevre, aile ortamıyla balıkçı babanın, Anadolu kadını ananın ve evde okunan halk hikayelerinin, halk destanlarının büyük etkisi görülür. Halkın zevk ve anlayışından yola çıkarak yerli hayata ait sahneleri halkın diliyle anlatarak Türk şiirinde yepyeni bir hareket başlatmıştır Mehmet Emin Yurdakul.
1: Mehmet Emin Yurdakul'un istediği şiir duyguları anlatmayacak, doğruca halka seslenecekti. O öyle bir şiir istiyordu ki çifte giden babalar, ekin biçen genç kızlar, odun kesen analar o şiirin yanık sesini dinlesin ve ağlasınlar. Türk Sazı adlı genellikle toplumsal sorunları işleyen şiir kitabında yer alan Bırak Beni Haykırayım, Balkan Savaşı'nın yarattığı ezik duygulara karşı Türk halkına umut aşılamayı amaçlayan önemli şiirlerindendir.

Ben en hakir bir insanı kardeş duyan bir ruhum. Bende esir yaratmayan bir tanrıya iman var. Paçavralar altındaki yoksul beni yaralar. Mazlumların intikamı olmak için doğmuşum. Volkan söner lakin benim alevlerim eksilmez. Bora geçer lakin benim köpüklerim eksilmez. Bırak beni haykırayım, susarsam sen matem et. Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet, sevenleri toprak olmuş, öksüz bir çocuk gibidir.

0: Rusya'daki ilk Türkçülerden İsmail Gasparalı, Kırım'dan şaire yazdığı tebrik mektubunda orada yaşayan Türklerin sevincini belirtir. Şiirlerinizi Edirne, Bursa, Ankara, Erzurum Türkleri anlayıp lezzetle okuyacakları gibi Tiflis, Tebriz, Şirvan, Horasan, Türkistan, Kaşgar, Sibirya, Kazan ve Kırım Türkleri de okuyacaklardır. Bu şerefe Nefi ve Nabi nail olamadılar. 40-50 milyonluk ve 30 asırlık bu aleme ilk önce bir kaşık oğul balını yediren siz oldunuz ki size şeref, bize saadettir.
1: Elindeki üç telli sazla milletinin felakette hayatını söyleyen, dertlilerin gözyaşlarını silen şair Mehmet Emin Yurdakul'un eserlerini şöyle sıralayabiliriz. Türkçe şiirler, Türk sazı, Ey Türk uyan, Tan sesleri, Ordunun destanı, Dicle önünde, Turan'a doğru, Zafer yolunda, İsyan ve dua, Aydın kızları, Mustafa Kemal, Ankara, Türk'ün hukuku ve Dante'ye.
0: Programımızı Mehmet Emin Yurdakul'un mütareke döneminde çıkardığı Türk'ün Hukuku adlı kitabında Türk ruhunun ölmezliğini ifade ettiği yazısından bir bölümle bitiriyoruz sevgili dinleyenler.
1: Efendiler, bugün sizin dünyada ilk defa olmak üzere insaniyet mefkuresiyle toplanan Sulh Kongrenize, beşeriyetin mukadderatını tayin edecek olan muhterem heyetinizin huzuruna yeryüzünün muhtelif diller konuşan, muhtelif kıyafetli milletleri, eski, yeni beldelerden, beyaz ve yeşil iklimlerden geliyorlar. Bunların hepsi de tarih ve medeniyetlerini naklederek, sergüzeşt ve hayatlarını anlatarak sizden hürriyet ve adalet istiyorlar. İsterdim ki ben de sizin huzurunuzda bulunayım, bir Renault olayım. Size semaların kanlı şaikalarının hazin akşamlarının renkleriyle Türk'ün mahmun çehresini tersim edeyim. Bir Rodin olayım. Size yeryüzünün en beyaz ve lekesiz mermerlerinde Türk'ün asil ruhunu yontayım. Bir Whitman olayım. Size Niagara çağlayanlarının, okyanus dalgalarının nisan ve heyecanlarıyla Türk'ün hayatını terennüm edeyim. Size aşk ve sanat perilerinin sada ve nefesi sazlarıyla Türk'ün rüyasını çalayım.

0: Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu güzel günler diliyoruz. Bir başka 100 Türk Edebiyatçısı programında buluşabilmek umuduyla esen kalın.
1: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
2: Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Köy sakinlerine Ankara'dan selamlarını ileten Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Köy halkı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi ve teşekkürlerini iletti. Ziyaret kapsamında AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan ve beraberindeki heyet, Batı Trakya Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi.

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, katsa yaptırımları konusunda gereken adımları atıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın katsa yaptırımlarının kaldırılması konusunda güçlü irade ortaya koyduğunu söyledi. Bu kapsamda gerekli adımların atıldığını belirten Fidan, Savunma Bakanlığı ile birlikte çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Fidan, yaptırımların kaldırılmasına yönelik sürecin ilerleyen dönemde kamuoyuna yansıyacağını da sözlerine ekledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliği. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliğine ilişkin mütabakat zaptının imzalandığını açıkladı. Uraloğlu, anlaşmayla başta orta koridor ve kalkınma yolu olmak üzere uluslararası ulaştırma koridorlarının daha etkin kullanılmasının, transit taşımacılığın güçlendirilmesinin ve ro-ro hatlarının geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Bakan Uraloğlu ayrıca 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi kapsamında Uluslararası Denizcilik Örgütü ile Türkmenistan, Pakistan ve Somali'den mevkidaşları ile bir araya gelerek denizcilik ve ulaştırma alanındaki işbirliği konularını değerlendirdi.

ve Lübnan'dan ortak komite kararı. Lübnan ile Suriye ekonomik, ticari, yatırım ve güvenlik alanlarında işbirliğini geliştirmek amacıyla Lübnan-Suriye Ortak Yüksek Komitesi'nin kurulmasına yönelik anlaşma imzaladı. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin katıldığı imza töreninin ardından yapılan açıklamada komitenin iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendireceği belirtildi. Taraflar elektrik bağlantısı, ulaşım, ticaret ve sınır geçişlerinin kolaylaştırılması gibi alanlarda da yeni anlaşmalar yapılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Suriye'nin başkenti Şam'da tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı'nın yanındaki kafeyi hedef alan bombalı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkenin en işlek noktalarından birinde meydana gelen saldırının el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Birleşmiş Milletler

Ankara'yı güçlü şekilde kınadı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde düzenlenen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Bakanlık açıklamasında saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifa dilenirken Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye ile dayanışmasını sürdüreceği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptıkları açıklamalarda saldırıyı lanetleyerek Suriye halkına taziye mesajlarını iletti.

Suriye'ye yardım eli. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı İHH Sivas Şubesi hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 1040 koruma kabını Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere bölgeye gönderdi. İHH Sivas Şubesi Başkanı Fatih Altun, yardım malzemelerinin kentte faaliyet gösteren bir plastik fabrikasının bağışıyla temin edildiğini belirterek destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa, Türkmeleli Vakfı'nın 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Irak Türk

kutlama mesajı yayımladı. Seman Ağa, vakfın 30 yılı aşkın süredir dini, sosyal, kültürel ve insani alanlarda önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirterek, Türkmen halkına yönelik çalışmalarından dolayı vakıf yönetimi ve mensuplarını tebrik etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Minyatür sanatçıları. Mehmet Siyah Kalem. Hayatı ve gerçek adı hakkında hiçbir bilgi yoktur. 14. veya 15. yüzyılda yaşadığı tahmin edilir. Bazı tarihçiler Mehmet Siyah Kalem'in diğer adı Bahşi Uygur olan Heratlı Muhammed Nakkaş olduğunu söyler.
3: Şamanizm ve İslamiyet karışımı bir tarzı vardır.
2: Özellikle yaratık ve canavar minyatürleri yapmıştır. Kendi döneminden yüzyıllar sonrasında bile yaptığı tasvirlerin neyi anlatmak istediği tartışılmaktadır. Nakkaş Sinan Bey, 15. yüzyılın önemli Osmanlı minyatürcülerindendir. Fatih Sultan Mehmet onu resim eğitimi için İtalya'ya göndermiştir. Nakkaş Sinan orada ünlü ressam Maestro Paolo ile çalışmıştır. İstanbul'a döndüğünde Fatih'i gül koklarken tasvir ettiği meşhur çalışmasını yapmıştır. Nigari. Asıl ismi Reis Haydar'dır. Osmanlı döneminin ünlü minyatür sanatçılarındandır. Aynı zamanda denizcidir. II. Selim ve Kanuni Sultan Süleyman devrinde yaşamıştır. Portre çizmekte ustadır. En tanınmış eseri Barbaros Hayrettin'in minyatürüdür. Ayrıca Kanuni Sultan Süleyman'ı da elinde mendille çizdiği resmi ünlüdür. Fransa Kralı 5. Charles'ın ve 1. François'in de portre formundaki minyatürünü yapmıştır. Batılılar Haydar Reis'i 16. yüzyıl Türk ekolünde Muhteşem Süleyman'ın ressamı Haydar Bey olarak tanırlar.
3: Paris'te Bibliothèque Nationale'de de eserleri vardır.
2: Matrakçı Nasuh, 16. yüzyılın ünlü minyatür sanatçısıdır. Matrakçı Nasuh'un hayatı hakkında yeterince bilgi yoktur. Ama Saraybosna'da doğduğu söylenir. Enderun'da okudu. Matematik hocalığı yaptı.
3: Ayrıca ünlü bir hattat olan Nasuh, nesih yazı stilinde değişiklikler yaptı.
2: Matrak oyununda usta olduğu için matrakçı lakabını aldı. Ayrıca bir tarih yazarı ve askerdir. Minyatürlerinde bu bilgilerin izleri vardır. Eserlerinin bazılarında harita ve resim karışıktır. Eserlerinde yeryüzünün kuş bakışı görüntüsünü de çizdi. Hayvan resmi hiç çizmedi. Minyatürlerinde çizdiği şehirlerdeki binalar tek tek görülüyor.

0: bilir. 1533'te öldüğü bilinir.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Seni bir ben anlarım. Nerede balalarım, nerede çalarım? Zebil ziyan olmuş masum mallarım. Her günü, her günü hicranla karılmış kerkük. Susuz toprak gibi, susuz toprak gibi yarılmış kerkük.

0: Yunus Emre Enstitüsü Kültür Serisi Seviye A2-B1 Türkiye'de Spor.
1: Türkiye'nin büyük spor kulüpleri. Fenerbahçe Spor Kulübü 1907. Fenerbahçe, Türkiye'nin en çok kupaya sahip futbol kulübüdür. Bayan voleybol takımı 2010 yılında Katar'daki Dünya Kulüpler Arası Voleybol Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu. Fenerbahçe 1907'de kuruldu. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biridir. Bir İstanbul kulübüdür. Türkiye'nin en fazla taraftara sahip kulüplerindendir. Takımın renkleri sarı laciverttir. Kulübün sembolü sarı kanaryadır. Fenerbahçe futbol maçlarını Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda oynamaktadır. Kulüpteki diğer branşlar basketbol, voleybol, atletizm, boks, kürek, yelken, yüzme ve masa tenisidir. Fenerbahçe'nin önemli başarıları. Fenerbahçe futbolda en çok kupaya sahip kulüptür. Futbol takımı Türkiye 1. Ligi'nde 18 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Bayan voleybol takımı 2010 yılında Katar'daki Dünya Kulüpler Arası Voleybol Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu. Profesyonel futbol takımı Türk futbol tarihinin ilk uluslararası başarısı olan Balkan Kupası'nı 1966-67 kazandı. Kupa Galipleri Kupası'nda 1964 çeyrek final oynadı, 2008 yılında ise UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline kadar yükseldi. Ayrıca 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıktı.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep

Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yeni adımların önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesinde müttefikler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesini beklediğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye Cumhuriyeti'nde. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne geldi. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan arasında ticaret, yatırım ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesiyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Pakistan İş Forumu'nun da düzenlenmesi öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan'ın Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Şara ve eşinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli kadın heyetine kabul. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda faaliyet gösteren Suriyeli kadınlardan oluşan bir heyeti kabul etti. Görüşmede Suriyeli kadınların ülkenin yeniden inşa sürecindeki rolü ile toplumsal kalkınmaya sağlayacakları katkılar ele alındı. Taraflar ayrıca eğitim sisteminin geliştirilmesi ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak donanımlı nesillerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi işbirliği anlaşması onaylandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğini güçlendirecek anlaşma yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen savunma sanayi işbirliği anlaşması resmi gazetede yayınlanarak resmen onaylandı. Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik tedbirleri toplantısı. Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıkları sürüyor. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında zirve boyunca uygulanacak güvenlik tedbirleri, görev planlamaları ve birimler arası koordinasyon ele alındı. Yetkililer zirve süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını bildirdi.

Mayın patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin Humus kentindeki T-4 askeri havaalanı yakınlarında meydana gelen mayın patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'nin haberine göre bölgede çalışma yapan teknik ekipler havaalanı çevresinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. İlk belirlemelere göre kişilerin birkaç gün önce yasa dışı yollarla bölgeye girdikleri ve mayın patlaması sonucu yaşamlarını yitirdikleri değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Devrik Esed rejimi dönemi askeri yapılanmasının önde gelen isimlerinden Diyap yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, Devrik Esed rejiminin eski tümgenerali Ali Salih Diyap'ın Haseke'de düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. Bakanlık, Diyap'ın 2008-2018 yılları arasında Kamışlı'da askeri istihbarat şube başkanlığı olarak görev yaptığını ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması ile cezaevlerine sevk edilmesinden sorumlu tutulduğunu açıkladı. Yetkililer, operasyonun geçmiş dönemdeki suçların aydınlatılması ve adaletin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 13. bölümünü aktaracağız.

Halep'te özellikle 16. yüzyılın ortalarından itibaren görülen baş döndürücü gelişmeye paralel olarak şehirde ard arda 4 büyük külliye yapılmış ve bu sayede şehir alanı yarım yüzyıl içerisinde 2 katına çıkmıştır. 1544 yılında Hüsrev Paşa'nın yaptırdığı imaret cami ile birlikte 50 dönümlük bir alanı kaplamakta ve iş hanları ile pek çok dükkanı kapsamaktaydı. 1555'te Adiliye Cami etrafında yaptırılmış olan Dükkanızade Mehmet Paşa Külliyesi 4 çarşı ve 3 büyük hanı içeriyordu. Külliyenin toplam alanı 30 dönümdü. Yine 1574'te yapılan İbrahim Hanzade Mehmet Paşa Külliyesi Gümrük Hanı'nı ve içinde 344 dükkanı bulunan 2 çarşıyı kapsıyordu. 1583'te yaptırılmış olan ve bir cami ile 2 çarşı, bir kapalı çarşı barındıran Berhanpaşa Külliyesi 16. yüzyılda inşa edilmiş olan en mühim Osmanlı dönemi eseridir.

17. yüzyılda İpşir Paşa'nın kuzey bölgesinin içinde Hristiyan Cüdeyde Mahallesi'nin sınırında kurduğu büyük külliye, bir küçük cami, bir han, üç kapalı çarşı, bir kumaş boyama atölyesi, bir kahvehane, bir sebil ve dükkanları kapsıyordu. Halep şehrinin fiziki bakımdan daha da büyümesini ve zenginleşmesini sağlamıştır. Bunlardan başka şehirde çok sayıda cami, mescit, tekke ve zaviye, ziyarethane, hastane, hamam ve çeşitli çarşılar bulunuyordu. Bunların bir bölümü Osmanlı döneminde inşa edilmiştir. Şehirde yer alan dini, sosyal ve iktisadi yapıların hemen hepsi birer vakıf eseri olup, vakıflarına çok sayıda arazinin gelirleri ile değirmen ve benzeri yerlerin gelirleri tahsil edilmiştir.

Öte taraftan hububat üretiminde önemli bir yer tutması ve çok sayıda koyun sürülerine sahip olan Türkmenlerin bu bölgeyi yurt tutmuş olmaları Halep Eyaleti'nin Osmanlı Devleti içerisindeki önemini arttıran diğer unsurlardır. Özellikle İran seferinde ordunun zahire ihtiyacı ve barut ihtiyacının karşılanmasında Halep mühim bir rol oynamıştır. Nitekim Halep'te işlenen barut, Akdeniz ve Fırat Nehri yoluyla ihtiyaç duyulan başka bölgelere sevk edildiği gibi burada toplanan tahıl da ihtiyaç duyulan bölgelere gemilerle naklediliyordu. Bu nedenle Halep, İran seferi sırasında Osmanlı ordusunun vazgeçilmez uğrak noktalarından biri durumuna gelmiştir.

nüfus bakımından da Osmanlı ülkesindeki diğer eyaletlere nazaran oldukça kalabalıktı. Eyalet nüfusu 17. yüzyıl sonlarına doğru takriben 300 bin civarında olup Türkmen cemaatleri de dahil edildiği zaman da bu sayı daha da artmaktadır. Eyalet nüfusunun asıl önemli bölümünü Müslümanlar teşkil ediyordu. Bunlarla birlikte eyaletin muhtelif bölgelerinde Hristiyan ve Yahudilerle az sayıda da olsa Kıptiler yaşamaktaydı.

Şehrin Cüdeyde mahallesinde tamamen Hristiyanlar meskundu. Ayrıca birçok mahallesinde de Hristiyanlar Müslümanlarla birlikte oturuyorlardı. Köy ve kasabalarda oturan Hristiyanlar, özellikle ticari bakımdan önem taşıyan Antakya bölgesinde yoğunlaşmışlardı. Sayıca çok fazla olmayan Yahudiler ise çoğunlukla Halep şehrinde ve bazı kasabalarda yerleşmişlerdi.

Türkler Halep surları dışında kalan mahalleler ile eyaletin kuzey ve batı kesimlerindeki köy ve kasabalarda oturuyorlardı. Zira buradaki mahalle ve köy adlarının çoğu Türkçedir. Diğer taraftan bir yönetim merkezi olması, dolayısıyla yöneticilerin ve askerlerin burada toplanmış olmaları, Halep şehrindeki Türk kültürünün hakim olmasını da sağlamıştır. Araplar ise daha ziyade Halep'in doğu, güney ve orta kesimlerindeki köy ve kasabalarda yoğunlaşmışlardır.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yeni adımların önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesinde müttefikler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi

Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye Cumhuriyeti'nde. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne geldi. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan arasında ticaret, yatırım ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesiyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Pakistan İş Forumu'nun da düzenlenmesi öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan'ın Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve eşinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli kadın heyetine kabul. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda faaliyet gösteren Suriyeli kadınlardan oluşan bir heyeti kabul etti. Görüşmede Suriyeli kadınların ülkenin yeniden inşa sürecindeki rolü ile toplumsal kalkınmaya sağlayacakları katkılar ele alındı. Taraflar ayrıca eğitim sisteminin geliştirilmesi ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak donanımlı nesillerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi işbirliği anlaşması onaylandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğini güçlendirecek anlaşma yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen savunma sanayi işbirliği anlaşması resmi gazetede yayınlanarak resmen onaylandı. Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik tedbirleri toplantısı. Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıkları sürüyor. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında zirve boyunca uygulanacak güvenlik tedbirleri, görev planlamaları ve birimler arası koordinasyon ele alındı. Yetkililer zirve süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını bildirdi.

patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin Humus kentindeki T-4 askeri havaalanı yakınlarında meydana gelen mayın patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'nin haberine göre bölgede çalışma yapan teknik ekipler havaalanı çevresinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. İlk belirlemelere göre kişilerin birkaç gün önce yasa dışı yollarla bölgeye girdikleri ve mayın patlaması sonucu yaşamlarını yitirdikleri değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Devrik Esed rejimi dönemi askeri yapılanmasının önde gelen isimlerinden Diyap yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, Devrik Esed rejiminin eski tüm generali Ali Salih Diyap'ın Haseke'de düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. Bakanlık Diyap'ın 2008-2018 yılları arasında Kamışlı'da askeri istihbarat şube başkanlığı olarak görev yaptığını ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması ile cezaevlerine sevk edilmesinden sorumlu tutulduğunu açıkladı. Yetkililer operasyonun geçmiş dönemdeki suçların aydınlatılması ve adaletin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Barış Manço'nun seslendirdiği Benden Öte, Benden Ziyade şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Cem Karaca'nın seslendirdiği İşte Geldik Gidiyoruz şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız MFÖ'nün seslendirdiği

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

0: Yeter artık, konuş dilim Türkmeni. Tılafardan 51.000 ses geldi. Hasrat gitti, dəqişlendi zamanı. İnan ağam, çok gönlüme hoş geldi. Ac gül sıfra itil aferim cihana, ser yarpağı koy olaşsın her yana, havalandır bayrağımız asmana, her gelenler hak yoluna hoş geldi. Tılafıram ben Türkmenem uyağam, inan ağam yatmamışam sayağam, ben Irak'am, ben kalayam, ben dağam, her gelenler Türk eline hoş geldi, her gelenler Türk eline hoş geldi.
1: Sen Türkmensin, tanıdım seni. Seni ilk gördüğümde tanıdım. Sen Kerkük'lü Türkmensin belli. Başındaki camadanı bağlayışından, çakı gibi duruşundan, sen Kerkük'lü Türkmensin. Seni tanıdım bile değişinden. Sen altın köprülü Türkmensin. Konuşurken bir kolunu Kerkük'e, diğerini Erbil'e uzatıyorsun. Alnındaki su damlalarından belli. Yüzmüşsün zap suyunda. Sen altın köprülü Türkmensin. İki kebap koy bileye, değişine kurban. Sen Erbil'li Türkmensin. Seni sağ, temiz konuşmandan tanıdım. Tarih kadar eski, yılmaz bakışlı, gök bürü minarası gibi başın dik, sen Erbil'li Türkmensin. Sazındaki tınıdan belli, mızrabı, teli, namezi, acılar diyarı. Tanıdım seni, Felegoğlu, Çolakoğlu diyarından, telaferli Türkmensin belli. Sizler dosta ekmek tuzsunuz, sofranıza kurban humsumuz. Gözünün yaşı ak su gibi ak, sen tuz hurma tulsun. Elindeki su testisinden belli. Marufoğlu gibi dertli, Ali Haşim gibi cesursun. Yılmayan, yılmayan, hep dalgalanan bayraksın. Vatana kurbansın, kurban gene, meyanından tanıdım seni. Sen Duzlavu Türkmensin. Zeynel Abidin gibi mübarek yüzün, dimdik boyun minare gibi. Boyuna hayran, gözünde reşit feri var. Tanıdım seni, sen bir dağ kuklu Türkmensin. Tanıdım seni yüzündeki barut isinden, dudağındaki çatlaktan, bileğindeki kudretten, gözyaşınla şehidini yıkayan yılmaz bir Türkmensin. Sen Beşirli Türkmensin, tanıdım seni. Bereketli tarlalar nefesin, incecik akarsuyun kenarındaki huzur var yüzünde, ay yüzlüsün. Kıskandılar, zehirlediler seni. Şirinsin Zehra Rahman, hala güzelsin. Güzelliğinden tanıdım, sen taze hurmalı Türkmensin. Şehriban narım yanağından, portakal rengi saçından, tanıdım seni bacım. Uzaklarda olsan bile içimden atamazlar seni. Bir aşk rüzgarı eser telaferden mendeliye, kuş olur selam dağıtır Türkmen eliye. Bilirim selamınız baş üste dersin her daim. İşte ondandır tanırım seni, sen Mendelili Türkmensin. Hepinizi tanıyorum, hepinizi tanıyorum. Siz Türkmensiniz, acıların yumağı, sabrın çanağı, bütün fırtınalara inat, özgürlüğe susamış, özgürlüğün bayrağı. Tanıdım sizi, siz Türkmensiniz.

Sür atının toynakları hürriyet kovalayan, gövdeler yaran ve başlar ezen Şami. Ve kılıcı her daim keskin, kılıcının suyu mazlum duası. Gözleri kartal yuvası, gözleri mezarca derin ve bakışı yıldızlar ötesi Şami. Zalimin boynuna urgan,

Ben ciğer yanana su, sen ey hastalara derman Şamil. Sen ki Şeyh Şamil'sin, Şamil'sin. Ulusun, şeyhim, pirim, mirim, yarim, nurum, hak dost, dosta post, yüce irfan.

Şamil, kaleler çökerten Şamil. Pazar suyunu çekti, Tuna çorak bir şukur. Volga Damla'ya muhtaç, ey Kafkas Dağı'nın kartalı Şamil. Esareti paramparça yırtan dev, yürü deyip dağ yürüten, dur dedi mi kalp durduran, ey ezelden ebede Türk

tut elimden elime kut verilsin, tut elimden coğrafyam yenilensin, coğrafyam yenilensin. Ana güneşinden hürriyet gönder.

güneşinden kılıç, bana güneşinden idrak, bana güneşinden millet, bana güneşinden devlet, bana güneşinden azim, bana güneşinden

Bu ilahi aşk ile gökler Turan diye gürler. Bu ilahi aşk ile Turan'a kanat açar kuşlar. Bu ilahi aşk ile Turan'a göverir kızıl elma. Bu ilahi aşk ile Turan'a açar dalda çiçekler. Bu ilahi aşk ile ruhlar Turan'da birleşecek. Bu ilahi aşk Müslüman Türk'ün dur dinlemez kıyamıdır.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yeni adımların önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesinde müttefikler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesini beklediğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye Cumhuriyeti'nde. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne geldi. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan arasında ticaret

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan'ın Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve eşinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli kadın heyetine kabul. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda faaliyet gösteren Suriyeli kadınlardan oluşan bir heyeti kabul etti. Görüşmede Suriyeli kadınların ülkenin yeniden inşa sürecindeki rolü ile toplumsal kalkınmaya sağlayacakları katkılar ele alındı. Taraflar ayrıca eğitim sisteminin geliştirilmesi ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak donanımlı nesillerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi işbirliği anlaşması onaylandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğini güçlendirecek anlaşma yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen savunma sanayi işbirliği anlaşması resmi gazetede yayınlanarak resmen onaylandı. Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin desteklenmesi

NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik tedbirleri toplantısı. Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıkları sürüyor. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında zirve boyunca uygulanacak güvenlik tedbirleri, görev planlamaları ve birimler arası koordinasyon ele alındı. Yetkililer zirve süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını bildirdi.

patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin Humus kentindeki T-4 askeri havaalanı yakınlarında meydana gelen mayın patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'nin haberine göre bölgede çalışma yapan teknik ekipler havaalanı çevresinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. İlk belirlemelere göre kişilerin birkaç gün önce yasa dışı yollarla bölgeye girdikleri ve mayın patlaması sonucu yaşamlarını yitirdikleri değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Devrik Esed rejimi dönemi askeri yapılanmasının önde gelen isimlerinden Diyap yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, Devrik Esed rejiminin eski tümgenerali Ali Salih Diyap'ın Haseke'de düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. Bakanlık, Diyap'ın 2008-2018 yılları arasında Kamışlı'da askeri istihbarat şube başkanlığı olarak görev yaptığını ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması ile cezaevlerine sevk edilmesinden sorumlu tutulduğunu açıkladı. Yetkililer, operasyonun geçmiş dönemdeki suçların aydınlatılması ve adaletin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıda WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM, web sayfası yurtfm.org, adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin, sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin

Neden suskun gözlerin? Neden masum akıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi.

Alo. İyi. Evet, bugün ilk defa görüşeceğiz. Ama şimdi kapatmam gerekiyor. Daha dışa girip kıyafet seçeceğim. Görüşürüz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yeni adımların önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesinde müttefikler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesini beklediğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye Cumhuriyeti'nde. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne geldi. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan arasında ticaret, yatırım ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesiyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Pakistan İş Forumu'nun da düzenlenmesi öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti

Başkanı Esat Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan'ın Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve eşinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli kadın heyetine kabul. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda faaliyet gösteren Suriyeli kadınlardan oluşan bir heyeti kabul etti. Görüşmede Suriyeli kadınların ülkenin yeniden inşa sürecindeki rolü ile toplumsal kalkınmaya sağlayacakları katkılar ele alındı. Taraflar ayrıca eğitim sisteminin geliştirilmesi ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak donanımlı nesillerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi işbirliği anlaşması onaylandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğini güçlendirecek anlaşma yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen savunma sanayi işbirliği anlaşması resmi gazetede yayınlanarak resmen onaylandı. Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin destek

NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik tedbirleri toplantısı. Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıkları sürüyor. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında zirve boyunca uygulanacak güvenlik tedbirleri, görev planlamaları ve birimler arası koordinasyon ele alındı. Yetkililer zirve süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını bildirdi.

Suriye'de askeri havaalanı yakınında mayın patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin Humus kentindeki T-4 askeri havaalanı yakınlarında meydana gelen mayın patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'nin haberine göre bölgede çalışma yapan teknik ekipler havaalanı çevresinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. İlk belirlemelere göre kişilerin birkaç gün önce yasa dışı yollarla bölgeye girdikleri ve mayın patlaması sonucu yaşamlarını yitirdikleri değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Devrik Esed rejimi dönemi askeri yapılanmasının önde gelen isimlerinden Diyap yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, Devrik Esed rejiminin eski tümgenerali Ali Salih Diyap'ın Haseke'de düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. Bakanlık, Diyap'ın 2008-2018 yılları arasında Kamışlı'da askeri istihbarat şube başkanlığı olarak görev yaptığını ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması ile cezaevlerine sevk edilmesinden sorumlu tutulduğunu açıkladı. Yetkililer, operasyonun geçmiş dönemdeki suçların aydınlatılması ve adaletin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

kurumuş yarpağı, kesilmiş suyu, bir bari yolunmuş bostana döndüm. Terk ettim diyarım, maldan talandım, neçar kaldım kapı, kapı dilendim. Sakız oldum, ağızlarda çenendim, bir beli bükülmüş insana döndüm. Seçerdim ölçerdim verirdim dolu, seçerdim ölçerdim verirdim dolu, el gücüm yeterdi bükerdim kolu. Kurt gibi gezerdim, severdim şöyle, bir dişi tökülmüş aslana döndü. Atlı yayan gamsız köye geçerdi, kilitsiz kapıyı dilden açar, arpa ele boğduyu birden biçerdim, simbili silkinmiş harmana döndüm. Yalan yere avdadıram özümü, ağlamaktan duman aldı gözümü. Konuşuram kimse almaz sözü, bir teli kırılmış kamana döndü. Yer varma herkese dönüp yaltanma, bir kere aldansay bir de aldanma. Ekmeği dörde bir, fazla kullanma, bir şarkı ters olmuş zamana döndüm. Muşu oğlu diğer iş tutmaz el, muşu oğlu diğer iş tutmaz elim, bu gördüğüm günler kesti hayalim.

0: şu oğlu diyer iş tutmaz elim. Bu gördüğüm günler kesti hayalim. Zor oldu yaşamak. Hak oldu. Bir tahtı yıkılmış sultana döndüm.
1: Peki Mehmet Bey, ağzına sağlık. Doğrudan duygulu bir şiir. Göçmen insanlarımızın dilinden okunan bir şiirdir. Bu özel bir görüştür. Yani benim özel görüşümdür. Peki, ayağınıza sağlık.
0: Sağ
1: Mehmet Bey, sağ olasınız. Teşekkür ederim.
2: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Yeşil dünyamız.

Yeşil Dünyamız programından bu haftada merhaba. Bu programda kentleşme, endüstrileşme ve teknolojik gelişmelerin yol açtığı önemli bir konuyu inceleyeceğiz. Gürültü kirliliği. Önce konu başlığımızı tanımlayalım. Gürültü kirliliği, kişiyi bedensel ve ruhsal olarak olumsuz etkileyen, insanların işitme sağlığını ve algılamasını bozan, iş performansını azaltan, çevrenin sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren önemli bir çevre kirliliği türüdür. Ses kirliliği olarak da adlandırılır. Özellikle motorlu araçların neden olduğu kirlilik, dünya çapında kayıtlara geçmiş durumdadır. Uçak ve demiryolu araçlarının yarattığı gürültü de önemli bir etkendir. Diğer faktörler arasındaysa, araba alarmları, acil durum sirenleri, çeşitli beyaz eşyalarla ev aletlerinin gürültüleri, fabrika makine sesleri, yapım ve onarım çalışmaları, ses çıkaran hayvanlar, ses sistemleri, maç, eğlence ve sosyal faaliyetler sayılabilir. Şüphesiz gürültünün insanlar üzerinde birçok olumsuz etkisi mevcut. Oldukça net olan bu sonuçlar, bakın neler söylüyor. Gürültü ani ve şiddetli olursa, geçici 3-4 günlük bir işitme kaybına neden olur. İnsan birçok şeye fizyolojik olarak uyum sağlarken, gürültüyü

0: uyum sağlayamaz. Gürültüye maruz kalma süresi, gürültünün etkilerinde de değişikliğe neden olur. Vücut gürültüye psikolojik tepki gösterir. Gürültü sağlığı derinden etkiliyor. Ayrıca bunun ekonomik bir karşılığı olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yapılan araştırmalara göre gürültülü yerlerde çalışan işçilerde verimlilik %30 ila %60 oranında azalıyor. Gürültüsü çok olan hastanelerde yatan hastalar daha geç iyileşiyor. Bu da daha pahalı tedavi anlamına geliyor. Uyku kalitesinin azalması, anlama güçlüğü nedeniyle doğan kayıp zamanlar, doğru karar vermenin gecikmesi, konsantrasyon bozukluğu, gürültü nedenli hastalıklar yüzünden kaybolan günler, aşırı yorgunluk nedeniyle işin yavaş yürümesi, üretimde nitelik ve nicelik kaybı, performans düşüklükleri, stres ve yoğunluk nedeniyle toplumsal ilişkilerde sürtüşmelerin yaşanması, işçi sağlığının iyileştirilmesiyle uygulanacak gürültü kontrolü tekniklerinin öğretilmesine ilişkin giderler, gürültüye yoğun maruz kalanlara ödenen tazminatlar, gürültülü ortamlarda çalışanlara ödenen ücret farkları ve işitme kaybına neden olanlara ödenen tazminatlar, sağlığımızı olumsuz yönde etkileyen gürültünün parasal karşılığı. Bu denli olumsuzluk teşkil eden gürültünün kontrol edilebildiğini de ekleyelim. Otomobil kullanımını azaltacak önlemler alınabilir. Ev ve iş yerlerinde ses yalıtımı yapılabilir. Gürültüye duyarlı alanlar, trafiği yoğun olan bölgelerden uzakta kurulabilir. Hatta toplum içerisinde yapılan konuşmalarda kısık sesle konuşmak bile gürültü kirliliğini engellemeye yardımcı olabilir. Öte yandan bitkilerin, özellikle de ağaçların gürültüyü önlemede önemli bir rolü vardır. Bitkilerin sesi emme ve yansıtma özelliği bulunmaktadır. Gürültü kirliliği iki yol arasına çalı ve ağaç karışımı bitki, cadde ve yol kenarına kısa bitkiler, kaldırım tarafına daha uzun ağaçlar dikilerek ve hava alanı ve otoyol çevrelerinde yeşil kuşak oluşturularak önlenebilir. Alacağımız basit önlemlerle gürültü kirliliğini önlemeliyiz. Çünkü gürültü, rahatsızlık hali seviyesinden tahammülsüzlüğe kadar varabilir. Modern dünyanın gürültülü olduğunu ve vücudumuzun ani ve yüksek seslere tepki gösterdiğini bilmemiz gerekiyor. Gürültü kirliliğinin zararlarını en aza indirmek için bazı tedbirleri hemen almamız gerektiğini unutmayalım. Bu haftalık aktaracaklarımız bu kadar. Sevgili dinleyicilerimiz, nefes aldığınız her anın içinize sinmesi dileğimizle bu haftaki programımızı da noktalıyoruz. Bir sonraki programda görüşünceye dek sağlıcakla kalın.
1: Yeşil Dünyamız. Yunus Emre Enstitüsü sundu.

iman kaynağımdır, tevhid havuzum. İslam'ın dışında arama beni. Muhammedül Emin tek kılavuzum. Putların peşinde arama beni. Hak kelam duyduğum kitap Kur'an'dır. Başka yok, uyduğum kitap Kur'an'dır. Dolduğum, doyduğum kitap Kur'an'dır. Beşerin boşunda arama beni. Evet, sözü verdim bezmi eleste. Şüphe yok, ayrılmam en son nefeste. Şeytanın yaptığı süslü kafeste, papağan kuşunda arama beni. Veliye alime hürmet ehliyim. Vahdetten yanayım, ülfet ehliyim. Tek kıble tanırım, sünnet ehliyim. Kerbela taşında arama beni. Türk doğmuşum, Türk'üm. Kime ne bundan? Her mümin kardeşim, severim candan. İman baharını kovup zamandan, zemheri kışında arama beni. İman baharını kovup zamandan, zemheri kışında arama beni.

yeter artık, konuş dilim Türkmeni. Tılafardan 51 bin ses geldi. Hasrat gitti, dergişlerdi zamanı. İnan ağam çok gönlüme hoş geldi. Aç gül sıfra itilafarım cihana, ser yarpağı koy ulaşsın her yana. Havalandır bayrağımız asmana, her gelenler hak yoluna hoş geldi. Tılafarım ben Türkmenem uyağam, İnan ağam yatmamışam sayağam. Ben Irak'am, ben kalayam, ben dağam. Her gelenler Türk eline hoş geldi. Her gelenler Türk eline hoş geldi.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM sizin

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yeni adımların önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesinde müttefikler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesini beklediğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye Cumhuriyeti'nde. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne geldi. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan arasında ticaret, yatırım ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesiyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Pakistan İş Forumu'nun da düzenlenmesi öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan'ın Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.

bir heyeti kabul etti. Görüşmede Suriyeli kadınların ülkenin yeniden inşa sürecindeki rolü ile toplumsal kalkınmaya sağlayacakları katkılar ele alındı. Taraflar ayrıca eğitim sisteminin geliştirilmesi ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak donanımlı nesillerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi işbirliği anlaşması onaylandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğini güçlendirecek anlaşma yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen savunma sanayi işbirliği anlaşması resmi gazetede yayınlanarak resmen onaylandı. Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik tedbirleri toplantısı. Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıkları sürüyor. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında zirve boyunca uygulanacak güvenlik tedbirleri, görev planlamaları ve birimler arası koordinasyon ele alındı. Yetkililer zirve süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını bildirdi.

Mayın patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin Humus kentindeki T-4 askeri havaalanı yakınlarında meydana gelen mayın patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'nin haberine göre bölgede çalışma yapan teknik ekipler havaalanı çevresinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. İlk belirlemelere göre kişilerin birkaç gün önce yasa dışı yollarla bölgeye girdikleri ve mayın patlaması sonucu yaşamlarını yitirdikleri değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Devrik Esed rejimi dönemi askeri yapılanmasının önde gelen isimlerinden Diyap yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, Devrik Esed rejiminin eski tümgenerali Ali Salih Diyap'ın Haseke'de düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. Bakanlık, Diyap'ın 2008-2018 yılları arasında Kamışlı'da askeri istihbarat şube başkanlığı olarak görev yaptığını ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması ile cezaevlerine sevk edilmesinden sorumlu tutulduğunu açıkladı. Yetkililer, operasyonun geçmiş dönemdeki suçların aydınlatılması ve adaletin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: yeter zehirin katmasın.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Kitap Ayracı.
3: Selam aleyküm.
4: Aleyküm selam. Hoş geldin Yusufçuğum.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Buldunuz mu kitabı?
4: Hangi kitabı?
3: Hani geçen gün sahaflara gideceğim demiştiniz ya, bir kitap arıyordunuz.
4: Ha, buldum. İşte bu kitap.
3: Bakabilir miyim?
4: Tabii ki. Buyur.
3: Ataullah İskenderi.
4: İskenderi.
3: Tasavvufi Hikmetler.
4: Evet.
3: Hikemi Ataiye.
4: Çok güzel. Medeniyetimizde kabul gördüğü isimle Hikem.
3: Biliyorum ben kitabı. İsmini çok duymuştum. Fas'ta alimlerin çok başvurduğu kitaplardan biridir.
4: Muhakkak öyle. Ataullah İskenderi'nin düşünceleri Mevlana ve İbn Arabi'nin eserleri gibi tüm tasavvuf çevrelerini etkilemiştir. Eserleri senin geldiğin yer Kuzey Afrika başta olmak üzere İslam ülkelerinde bilinmekte, tüm dünyada tasavvufla uğraşanlarca okunmaktadır. Hikem tüm İslam dünyası için çok kıymetli bir eser. Sufiler Hikem için ne derler bilir misin Yusuf?
3: Ne derler?
4: Derler ki namazda Kur'an'dan başka bir metin okumaya izin olsaydı Hikem okunurdu. Tasavvuf kitabiyatında çok önemli bir yeri var.

0: En çok bu tercümeyi severim. Çok terli toplu. Tercümenin haricinde bir sürü de bilgi veriyor Mustafa Kara. Açıklamaları, ayet ve hadislere kaynak göstermesi, hikmetlere sıra numarası koyması, hikme yazılan şerhlere yer vermesi de kitabı özel kılıyor. Bende vardı aslında bu kitap. Bir arkadaşa hediye etmiştim. Tekrar sahip olduğuma çok sevindim.
1: Siz okuyunca ben de alıp okuyabilir miyim?
0: Tabii ki Yusuf. Bu kitabı okumanı çok isterim. Ataullah İskenderi büyük bir mutasavvuf, büyük bir alim. En meşhur yönü kitleleri derinden etkileyen hitabet tarzı, sohbetleri. Cezbedici, düşündürücü ve ufuk verici bir üsluba sahip. Hikemi okuyunca sen de göreceksin. Onun tasavvuf düşüncesi riya ve şöhretten uzak bir ibadete, Allah'ın beğendiği davranışları yapmaya, tevekküle, teslimiyete ve recaya bağlıdır.
1: Reca ne demek?
0: Bu bir tasavvuf terimidir. Kulun Allah'ın rahmetine güvenerek ümit içinde olması anlamına gelir. Bak kitabın girişinde Mustafa Kara ne diyor Ataullah İskenderi ile ilgili. Sözleri aşk ve cezbenin coşkunluğunu değil, tefekkürün hassas inceliklerini sergiler. Gerçekten de böyledir. İnsan bu sözler karşısında ince bir çarpılmayla irkilir, baktığı şeyleri görmediğini fark eder. Kalbiyle düşünmeye başlar ve sonra ferah, ışıklı bir yolun başında bulur kendini. İskenderi böyledir. Böyledir de anlat bakalım Yusuf. Asaf Halet nasıldır? Yarım kaldı geçen sefer.
1: O gün Asaf Halet için bu dünyadaki tüm geleneklerin özünü yani insanı anlatıyor demiştiniz. Aklıma takıldı bu.
0: Gelenek dediğimiz şey insandan mülhemdir. Yani insandan, insanın içinden yola çıkar. Hakikatin içine doğmuştur insan. İnsan da hakikatten yola çıkar. Kimi bilerek yapar bunu farkındadır, kimi bilmeyerek. Ama insanın hakikatle kurduğu ilişki, Tanrı'yı, eşyayı kendine anlama ve anlatma serüveniyle başlar. Gelenek bir birikim, gelenek bir mirastır. Gelenek, geçmiş, bugün ve yarın üçgeninde gezinen ruhtur. Öznesi insan ve insanın eylemleridir. Çıktığı yer insanın özüdür. Araştırmacılar, eleştirmenler, Asaf Halet için birkaç şiirinden yola çıkarak pek çok ve farklı yorumlarda bulunuyorlar. Kimisi Hint öğretilerinden, Budist felsefeden, Hint edebiyatından yola çıktığını söylüyor. Kimisi tasavvuf geleneğinden, İslam kültüründen etkilendiğini söylüyor. Kimisi de Türk masallarından, Doğu medeniyetinin asli unsurlarından. Ben Asaf Halet'in şiirinin kökleri doğudan çıksa da, insanın özüyle kurduğu ilişki bakımından evrensel bir gelenek anlayışına tabi olduğunu ya da geleneği insanın özünden yola çıkan ve yaşayan bir ruh olarak gördüğünü düşünüyorum.
1: Benim de şiirleri okuyunca dikkatimi çeken birkaç şey oldu. İlk aklıma geleni çocuk. Sanki masalların içinde yaşayan tekerlemelerle ve o tertemiz, saf dünyasıyla çocuk.
0: Asaf Halet'te çocuğun kavranışı çok özeldir. Dur şurada bir yerde bütün yazıları vardı. Nerede, nerede? Tamam, burada işte. Bak Yusuf, ben okuduğum kitaplarda önemsediğim, sevdiğim yerlerin altını çizerim. Görüyor musun? Altı çizili yerler. Sağda solda küçük notlar. Neredeydi o yer? Sonlarda mıydı acaba? Tabii ya, konuşmalarında geçiyordu. Buldum. Bak okuyayım sana. Çelebi bir konuşmasında çocukluğundan şöyle bahsediyor. Çocukluğum benim hiç unutamadığım en güzel zamanımdır. Kendi kendime kaldığım zaman en çok sığındığım yer hep çocukluğumdur. Rüyalarımda hep o çocukluğumu görürüm. Eski evlerimizin sahipsiz olarak saf temiz, çok temiz, çok hisli, baştan başa muhabbet olan çocukluğum. Bu dünyaya ait olan intibalarım hakikaten çok güzel şeylerdi. Zaten geçince onlardaki güzelliği, safiyeti başka şeylerde bulamadım. Hani dedim ya tüm geleneklerin özü insandır diye. İnsanın katışıksız hali de o ilk temiz hali de çocuktur. Bu yüzden Asaf Halet çocuğu, eğitimle ruhu değiştirilmeden önceki saf ve samimi çocuğu geleneğin bir parçası, bir taşıyıcısı olarak görür ve kendini ona yakın hisseder. Çelebi'nin istediği insanın saf olana ve öncelikle çocukluktaki saflığa dönebilmesidir. Ancak bundan sonra ve böyle bir saflıkla başlayacaktır gerçek iklim.
1: Güzel bir çocukluğun etkisi de var tabii bu düşüncelerde. Osmanlı'nın son döneminde çocukluğunu geçiriyor değil mi?
0: Evet, Asaf Halet Osmanlı kültür iklimine aittir ve bunda İstanbul'un konumu ve oluşturduğu manevi ikliminde payı büyüktür. Asaf Halet'in şiir ve yazılarındaki çeşitlilik ve çeşitlilik,

0: Kilikle de kalmayan derinliğin temeli kuşkusuz onun küçük yaşlarında atılmıştır diye düşünüyorum Yusuf. Her ne kadar Osmanlı'nın kültür ikliminin asgari şekilde hayatın içinde yer aldığı bir dönemde geçse de çocukluğu, ona temeli atanlar Osmanlı'ya ait, Osmanlı'nın kültür iklimini yaşayan münevver kişilerdi ve bünyelerinde Doğu'nun büyük hazinelerini canlı tutuyorlardı.
1: Nasıl yani?
0: Şöyle Yusuf'cum. Babası Said Halet Bey Sufi edebiyatı ile ilgileniyor ve ondan küçük yaşlarda Fransızca ve Farsça öğreniyor. Bir Mevlevi şeyhinden Remzi Efendi'ydi sanırım ve bir de ünlü Rauf Yekta Bey'den yıllarca musiki ve nota dersler alıyor. İstanbul'un en güzel yerleri, Cihangir ve Beylerbeyi'nde geçiyor çocukluğu. Masalların bolca anlatıldığı güzel bir konakta.
1: Şiirlerinde hissettiğim şeylerden biri de İstanbul'un iklimiydi.
0: Asaf Halet de İstanbul'un ikliminde tüm doğuyu yaşayarak büyür. Bak çok güzel bir yer var yine kitapta. Çok hoşuma gider İstanbul'u böyle anlatışı. Burası işte. Çin ve Maçin'i, Acemistan ve Frangistan'ı ben hep İstanbul zaviyesinden gördüm. Oralarını hep İstanbul'un içindeyken gezdim ve gezmekteyim. Şurası da çok güzel. İstanbul benim ağzıma dil, kulaklarıma ses, gözlerime bakış olur. Böylece bazen dilim Çamlıca'ya, gözüm Boğaz'a ve kulaklarım Beyoğlu'nda çıkar ve oradaki acabiyattan haber alır gelir. İbrahim Nebi Salkım Söğüt'te, Ferhat Çamlıca'da oturmuşlardır. Asuriler bizim Çınar'a kelle asmışlardır ve Topkapı Sarayı'nda da yalnız Çengi Dilara otururdu. Bütün masallar İstanbul'da zuhur etmiştir. Ancak o zamandaki insanları görmek ve İstanbul'a sığdırmak için mikroskopla bakmak gerekirdi ki bu mikroskoptan bir tane bende var. Boğaziçi'ndeki muazzam yalının Somaki direklerinde güneşi seyrederken dedem kerevetin altından bir bodruma iner ve Hint'ten getirdiği adamlarla simya arardı. Bununla beraber simyayı ben buldum. Kimseye de öğretmeyeceğim.
1: Gerçekten çok güzel anlatıyor. Şiirleri kadar yazıları, konuşmaları da çok büyülü. Çok güzel.
0: Sevdin ha bizim garip çelebimizi.
1: Evet, çok sevdim.
0: O zaman bir şiir okuyalım Asaf Halet'ten. Ne dersin?
1: Olur, çok güzel olur.
0: Adım unuttum adı olmayan yerlerde. Ne in, ne cin, ne beni Adem. Zamanlar içinde kuşlar uçuyor, kervanlar geçiyor bir iğne deliğinden. Çarşılar kuruluyor, sarayları oyuncak, insanları karınca şehirler. Zamanları gördün mü bir iğne deliğinden? Adım unuttum, adı olmayan yerlerde, geçip gidenlere bakarak.
1: Çok güzel bir şiir gerçekten. Şiirlerin hepsi çok güzel ama bu Om Mani Padme Hum ne demek? Çok eski ve kimsenin bilmediği ama bu dünyaya benzer bir dünyadan yazılmış gibi.
0: Bizim bilmediğimiz bir dünya sadece Yusuf. Ne kadar okusak, duysak, görsek de eksik bileceğiz. Om Mani Padme Hum, doğunun gizemini saklayan bir söz bu. Tibet'te evlerin, manastırların, kasaba ve köylerin duvarlarında yazılı bir söz. Aydınlanmış ruhun düşmanları olan tutkulara, aymazlıklara, nefrete ve bu tür duygulara karşı bir meydan okuma ifadesi. Nilüfer çiçeğinin içindeki mücevher diye meydan okuyor kötü duygulara. Asaf Halet şiirlerinde çok eski metinleri, kutsal kitaplardaki ifadeleri kullanır. Bunlarla ses tekrarları yapar ve insanı birden o bilmediği ilginç alemin içine sokuverir. İnsana kendini bildirirken hayrete düşürür. İşte böyle Yusuf. Sana Asaf Halet'ten bir şiir daha okuyayım de sonra gidelim sana bir Türk kahvesi ısmarlayayım. Ne dersin?
1: Olur ama bir şartım var. Madem kitaplar sizden, kahveler de benden olsun.
0: Olur Yusuf, tamam. Kahveler senden olsun.
1: Ama siz önce şiiri okuyun tabii.
0: Peki. Bir vardım, bir yoktum. Ben doğdum Selim-i Salis'in köşkünde. Sebepsiz hüzün hocamdı, loş odalar mektebinde. Harem ağları lalaydı, kara sevdama. Uyudum, büyüdüm ve Nuri Siyah'a ağladım. Nuri Siyah'a ağladığım zaman annem Suzi Dilara'ydı ve babam bir tambur. Annem sustu, babam küstü. Ama ben niçin hala Nuri Siyah'a ağlarım? Nuri Siyah, Nuri Siyah.
1: Nuri Siyah ne demek?
0: Siyah nur demek. Kadir gecesi mümin olanlara güneş, bütün mahiyeti ve şaşasıyla görünürmüş ama siyah bir nur olarak. Böyle işte Yusuf. Hadi gel şimdi çıkalım. Çelebi'yi konuşmaya, kahvemizi içerken devam ederiz.
1: Peki.
2: Kitap Ayracı.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Sandal, sen Yasin. Ben pazartesi ikinci günü yaratılışın, sen cumartesi en sonuncusu halkımın. Arştan sonra gelir benim inşam. Sen son taş semayı ulada, ben kamer feleği, sen zuhalsin. Ben yedinci kat, sen en uzaksın göklerde. Ben Adem, sen İbrahim soyu. Ben muallim, sen mürebbiyesin. Bensin, sen sat.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yeni adımların önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesinde müttefikler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesini beklediğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye Cumhuriyeti'nde. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne geldi. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan arasında ticaret, yatırım ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesiyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Pakistan İş Forumu'nun da düzenlenmesi öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan'ın Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve eşinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli kadın heyetine kabul. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda faaliyet gösteren Suriyeli kadınlardan oluşan bir heyeti kabul etti. Görüşmede Suriyeli kadınların ülkenin yeniden inşa sürecindeki rolü ile toplumsal kalkınmaya sağlayacakları katkılar ele alındı. Taraflar ayrıca eğitim sisteminin geliştirilmesi ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak donanımlı nesillerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi işbirliği anlaşması onaylandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğini güçlendirecek anlaşma yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen savunma sanayi işbirliği anlaşması resmi gazetede yayınlanarak resmen onaylandı. Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik tedbirleri toplantısı. Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıkları sürüyor. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında zirve boyunca uygulanacak güvenlik tedbirleri, görev planlamaları ve birimler arası koordinasyon ele alındı. Yetkililer zirve süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını bildirdi.

Mayın patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin Humus kentindeki T-4 askeri havaalanı yakınlarında meydana gelen mayın patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'nin haberine göre bölgede çalışma yapan teknik ekipler havaalanı çevresinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. İlk belirlemelere göre kişilerin birkaç gün önce yasa dışı yollarla bölgeye girdikleri ve mayın patlaması sonucu yaşamlarını yitirdikleri değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Devrik Esed rejimi dönemi askeri yapılanmasının önde gelen isimlerinden Diyap yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, Devrik Esed rejiminin eski tümgenerali Ali Salih Diyap'ın Haseke'de düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. Bakanlık, Diyap'ın 2008-2018 yılları arasında Kamışlı'da askeri istihbarat şube başkanlığı olarak görev yaptığını ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması ile cezaevlerine sevk edilmesinden sorumlu tutulduğunu açıkladı. Yetkililer, operasyonun geçmiş dönemdeki suçların aydınlatılması ve adaletin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

sür atının toynakları hürriyet kovalayan, gövdeler yaran ve başlar ezen Şamil. Ve kılıcı her daim keskin, kılıcının suyu mazlum duası, gözleri kartal yuvası, gözleri mezarca derin ve bakışı yıldızlar ötesi Şamil. Zalimin boynuna urgan, zalimin sırtına

hastalara derman Şamil. Sen ki Şeyh Şamil'sin, Şamil'sin. Ulusun, şeyhim, pirim, mirim, yarim, nurum, hak dost, dosta post, yüce irfan,

Şamil, ordular dağıtan Şamil, kaleler çökerten Şamil. Pazar suyunu çekti, Tuna çorak bir çukur, Volga damlaya muhtaç, ey Kafkas dağının kartalı Şamil. Esareti paramparça yırtan dev, yürü deyip dağ yürüten, dur dedi mi kalp durduran, ey ezelden ebede,

Tut elimden, elime kut verilsin. Tut elimden, coğrafyam yenilensin. Coğrafyam yenilensin. Bana güneşinden hürriyet gönder.

0: yolla. Bana güneşinden kılıç, bana güneşinden idrak, bana güneşinden millet, bana güneşinden devlet, bana güneşinden azim, bana güneşinden bir selam eyle. Bu ilahi aşk ile gökler Turan diye gürler. Bu ilahi aşk ile Turan'a kanat açar kuşlar. Bu ilahi aşk ile Turan'a göverir kızıl elma. Bu ilahi aşk ile Turan'a açar dalda çiçekler. Bu ilahi aşk ile ruhlar Turan'da birleşecek. Bu ilahi aşk Müslüman Türk'ün dur dinlemez kıyamıdır. Tekbir!
1: Allah!
0: Peygamber aşkına tekbir!

0: Yurt Efendim.
1: Dert etme uykusuzluğumu, iyi değilim ben. Uykularım kaçak bir tütün kokusunda. Dert etme beni, iyi değilim ben. Sensiz bu şehirde nasıl iyi olunacaksa, ara sıra özlem, ara sıra yaşama hırsı ve ara sıra da hasretin eklenince ortaya karışıp yaşıyorum.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yeni adımların önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesinde müttefikler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesini beklediğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye Cumhuriyeti'nde. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne geldi. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan arasında ticaret, yatırım ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesiyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Pakistan İş Forumu'nun da düzenlenmesi öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan'ın Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve eşinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli kadın heyetine kabul. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda faaliyet gösteren Suriyeli kadınlardan oluşan bir heyeti kabul etti. Görüşmede Suriyeli kadınların ülkenin yeniden inşa sürecindeki rolü ile toplumsal kalkınmaya sağlayacakları katkılar ele alındı. Taraflar ayrıca eğitim sisteminin geliştirilmesi ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak donanımlı nesillerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi işbirliği anlaşması onaylandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğini güçlendirecek anlaşma yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen savunma sanayi işbirliği anlaşması resmi gazetede yayınlanarak resmen onaylandı. Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik tedbirleri toplantısı. Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıkları sürüyor. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında zirve boyunca uygulanacak güvenlik tedbirleri, görev planlamaları ve birimler arası koordinasyon ele alındı. Yetkililer zirve süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını bildirdi.

Mayın patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin Humus kentindeki T-4 askeri havaalanı yakınlarında meydana gelen mayın patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'nin haberine göre bölgede çalışma yapan teknik ekipler havaalanı çevresinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. İlk belirlemelere göre kişilerin birkaç gün önce yasa dışı yollarla bölgeye girdikleri ve mayın patlaması sonucu yaşamlarını yitirdikleri değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Devrik Esed rejimi dönemi askeri yapılanmasının önde gelen isimlerinden Diyap yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı Devrik Esed rejiminin eski tümgenerali Ali Salih Diyap'ın Haseke'de düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. Bakanlık Diyap'ın 2008-2018 yılları arasında Kamışlı'da askeri istihbarat şube başkanlığı olarak görev yaptığını ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması ile cezaevlerine sevk edilmesinden sorumlu tutulduğunu açıkladı. Yetkililer operasyonun geçmiş dönemdeki suçların aydınlatılması ve adaletin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Hata benim günah, benim suç benim.
1: Bezgin, ne güzeldi öyle Kırşehir'in köy kahvaltısı, bazlama, köy biberi, domatesi, annenin ellerine sağlık. Sabah erkenden kalkmış kadıncağız, bir sürü şey hazırlamış. Çok zahmet verdik. Keşke otelde kalsaydık, hem termale de girmiş olurduk böylelikle.
0: Bilemedim kıyma.
1: Dur, ağlayıp sızlama Bezgin. Hasret gidermiş oldun işte sen de. Kötü mü ettik?
0: Beni köyümde bıraksaydın da, dönüşte alsaydın ya.
1: Ama Gaziantep de bizim memleketimiz. Hem sana çok güzel bir haberim var. Lahmacunlar şirketten. Doyana kadar yiyebilirsin. Yanında da şalgam.
0: Ya baklava? Baklava?
1: Tamam, baklavalar da benden.
0: Antep'in hamamları sallanır külhanları. Hoş gör.

0: Köfteyi sıra gecesi etkinliğinde dinleyicilerimizle paylaşacağız.
1: Kaç saat sonra Gaziantep'te oluruz peki? Biraz kestirsem?
0: Yaklaşık 8 saat sürüyor yol. Yani akşam saatlerinde Gaziantep'te oluruz. Öğle yemeği yemeyecek misin peki?
1: Anamın bazlaması. Akşam yemeğine kadar tok tutar beni.
0: İner inmez de lahmacun, şalgam ve baklava.
1: Oh, yeme de yanımda yat. Haydi ben de şuraya kıvrılayım o zaman. Akşam yapılacak çok şey var ama.

0: Bezgin, hadi kalk kalk, geldik güzel ilimiz Gaziantep'e.
1: Geldik mi? Gaziantep, eski ve halk arasında adıyla Antep. Türkiye'nin en kalabalık 8. şehri. Güneydoğu Anadolu bölgesinde sanayi ve gelişmişlik bakımından birincidir. Ayrıca Gaziantep, Türkiye'nin hala yaşanılan en eski kenti olup dünyanın da hala yaşanılan en eski kentlerinden biridir. Bunların yanında Gaziantep, Türkiye ihracatında da çok önemli bir yer tutar.
0: Dur Bezgin, bu ne hız böyle? Daha yemek yemedik. Şu karşıdaki lokantadan bir lahmacun yiyelim de kendine gel.
1: Olur ama yanına da acılı bir şalgam söyle.
0: Olur Bezgin, ayıp ettin.
1: Oo, işte şimdi yeme de yanında yat.
2: Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Buyurun abi, şöyle buyurun.
1: Lahmacun Gaziantep'te yenir dediler. Ankara'dan çıktık geldik.
2: Hoş gelmişsiniz. Şöyle alalım sizi.
1: Biz şöyle acılı lahmacun 20 tane. Bir de büyük çoban salata, iki de acılı şalgam.
0: Ne yaptın Bezgin? 20 lahmacun çok. 5-6 lahmacun yeter bize.
1: Ankara'daki ekibe de götüreyim dedim ya.
0: Haklısın, onların da canı çeker ama dönerken alalım. Bayatlamasın.
1: Sen 10 tane yap kardeş. 7 tane sadece ben yerim.
0: Siz bize 10 lahmacun yapın, kalmasın sonra. Bezgin, tamam mı?
1: Tamam da ne zaman gelecek lahmacunlar?
0: Daha şimdi söyledik, sabret biraz.
1: Ya çok acıktım ben.
0: Kendi kendine say Bezgin.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2: Buyurun lahmacunlar, ağzınıza layık abi.
0: Elinize sağlık, enfes görünüyorlar.
1: Ben başlıyorum.
0: Değerli dinleyicilerimiz, şimdi Gaziantep'in en ünlü lokantalarından birindeyiz. Elbette burada Gaziantep yemek kültürüne ait birçok yemek yapılıyor ama bizim canımız lahmacun çekti. Şimdi sizin adınıza lahmacunların tadına bakarken size de kısa bir Antep türküsü dinletmek istiyoruz. Ben...

0: Ne güzel yapmışlar. Oh be. Allah olmayanlara da versin. Biraz dilim yanıyor acıdan ama üzerine baklava yersek geçer herhalde.
1: Amin. Antep aynı zamanda baklavalarıyla da ünlüdür. Baklavalar 40 kat yufka açılarak yapılır. Bezgin, baklavadan sonra kentin tam merkezinde yani 250 metre ileride olan tarihi Gaziantep Kalesi'ni gezelim. Ardından kalenin güneyinde yer alan tarihi Naip Hamamı'nda bir kese atalım ha, ne dersin?
0: Vallahi bana uyar. Sonunda yumuşacık uyuyacağız ya. O da bana yeter bu hafta.
1: Sabahta erken kalkacağız. Kahvaltıdan sonra ilk işimiz Zeyukma Mozaik Müzesi'ne gitmek olacak. Sonra...
0: Gezgin.
1: Sonra pek çok yer gezeceğiz.
0: Gezgin.
1: Gaziantep'te efendim Bezgin.
0: Saatini bir kontrol et istersen.
1: Vaktimiz dolmuş. Değerli dinleyiciler, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna gelmişiz. Acaba nasıl oldu merak ediyorum sevgili dinleyenler. Ne diyorsun bu işe Bezgin?
0: Ben bir şey yapmadım.
1: Evet sevgili dinleyenler, duydunuz. Bezgin'in hiç suçu yok. Tüm suç benim. Size Gaziantep'i anlatamadan süremiz doldu. Bu yüzden Urfa'ya geçerken otobüste Gaziantep'i size Bezgin anlatacak.
0: Uyuyacaktım ama ben.
1: Uyumak yok sana. Baklavalar geldi abi.
0: Baklavalar geldi.
1: Tamam Bezgin. Sevgili dinleyenler, bir sonraki bölümümüzde buluşmak üzere.
0: Hoşça kalın, hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Gezgin ile Bezgin.
3: Bu programın ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
4: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM, web sayfası yurtfm.org, adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin, sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız. Sizin sesiniz, sizin frekansınız.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Bil bakalım.

0: çok çalışkanım. Üzerimde 3 çubuk var. Biri kısa, diğerleri aynı boyda. Kısa çubuk biraz tembel. Çünkü uzun olan 60 adım atar, kısa olan 1 adım. İnsanlar beni uzun süre ceplerinde taşıdı. Şimdi beni kollarına takıyorlar. Benim işim zamanı saymak. İçimdeki mekanizma tıkır tıkır çalışıyor ve zamanı gösteriyorum. Tik tak tik tak tik tak tik tak. Bilin bakalım ben neyim?
1: Bildiniz. Bu nesne kol saati. İlk kol saatini 1868 yılında İsviçreli Patek Philippe yaptı. Kol saatleri günümüze kadar çok değişti. İlk kol saatleri elektrikliydi. Şimdi ışık enerjisiyle çalışan kol saatleri var. Bil bakalım nesneler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
2: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

kahrolur bu tatlı hal.

inan ki gençlik gülden tez solar. Sevil de sevme, ağlama ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat.

0: azacak. Yunus Emre Enstitüsü Kültür Serisi Seviye A2-B1. Türkiye'de spor.
1: Türkiye'nin büyük spor kulüpleri. Fenerbahçe Spor Kulübü 1907. Fenerbahçe, Türkiye'nin en çok kupaya sahip futbol kulübüdür. Bayan voleybol takımı 2010 yılında Katar'daki Dünya Kulüpler Arası Voleybol Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu. Fenerbahçe 1907'de kuruldu. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biridir. Bir İstanbul kulübüdür. Türkiye'nin en fazla taraftara sahip kulüplerindendir. Takımın renkleri sarı laciverttir. Kulübün sembolü sarı kanaryadır. Fenerbahçe futbol maçlarını Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda oynamaktadır. Kulüpteki diğer branşlar basketbol, voleybol, atletizm, boks, kürek, yelken, yüzme ve masa tenisidir. Fenerbahçe'nin önemli başarıları. Fenerbahçe futbolda en çok kupaya sahip kulüptür. Futbol takımı Türkiye 1. Ligi'nde 18 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Bayan voleybol takımı 2010 yılında Katar'daki Dünya Kulüpler Arası Voleybol Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu. Profesyonel futbol takımı Türk futbol tarihinin ilk uluslararası başarısı olan Balkan Kupası'nı 1966-67 kazandı. Kupa Galipleri Kupası'nda 1964 çeyrek final oynadı, 2008 yılında ise UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline kadar yükseldi. Ayrıca 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıktı.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yeni adımların önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesinde müttefikler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesini beklediğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye Cumhuriyeti'nde. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne geldi. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan arasında ticaret, yatırım ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesiyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Pakistan İş Forumu'nun da düzenlenmesi öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan'ın Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve eşinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli kadın heyetine kabul. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet

oluşan bir heyeti kabul etti. Görüşmede Suriyeli kadınların ülkenin yeniden inşa sürecindeki rolü ile toplumsal kalkınmaya sağlayacakları katkılar ele alındı. Taraflar ayrıca eğitim sisteminin geliştirilmesi ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak donanımlı nesillerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi işbirliği anlaşması onaylandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğini güçlendirecek anlaşma yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen savunma sanayi işbirliği anlaşması resmi gazetede yayınlanarak resmen onaylandı. Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin destekleniyor.

NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik tedbirleri toplantısı. Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıkları sürüyor. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında zirve boyunca uygulanacak güvenlik tedbirleri, görev planlamaları ve birimler arası koordinasyon ele alındı. Yetkililer zirve süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını bildirdi.

Suriye'de askeri havaalanı yakınında mayın patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin Humus kentindeki T4 askeri havaalanı yakınlarında meydana gelen mayın patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'nin haberine göre bölgede çalışma yapan teknik ekipler havaalanı çevresinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. İlk belirlemelere göre kişilerin birkaç gün önce yasa dışı yollarla bölgeye girdikleri ve mayın patlaması sonucu yaşamlarını yitirdikleri değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Devrik Esed rejimi dönemi askeri yapılanmasının önde gelen isimlerinden Diyap yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, Devrik Esed rejiminin eski tümgenerali Ali Salih Diyap'ın Haseke'de düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. Bakanlık, Diyap'ın 2008-2018 yılları arasında Kamışlı'da Askeri İstihbarat Şube Başkanlığı olarak görev yaptığını ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması ile cezaevlerine sevk edilmesinden sorumlu tutulduğunu açıkladı. Yetkililer, operasyonun geçmiş dönemdeki suçların aydınlatılması ve adaletin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Sağlıcakla. Sağlığımız mutlu bir hayat sürebilmemiz için vazgeçilmezimizdir. Hayatın birçok evresinde olduğu gibi sağlığımızın da kıymetini daha çok onu kaybedince anlarız. Sağlığımızı korumaya yönelik önlemleri ve basit ipuçlarını, ayrıca var olan rahatsızlıklarımızı giderebilecek öneri ve tedavi yöntemlerini her hafta uzman konuklarımız eşliğinde konuşuyor, detaylandırıyor ve bilgilerinize sunuyoruz. Mutlu bir hayat için sağlıklı yaşayın, sağlıcakla kalın. Sağlıcakla.
1: Efendim, sevgiler, saygılar, selamlar. Güzel bir Ankara gününden nasılsınız, iyisiniz? Sağlığınız yerindedir. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Birlikte olacağız. Yeni Mahalle, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yeni Mahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Operatör Doktor Ahmet Alyanak Beyefendi'yi konuk ettik. Kendisiyle malumunuz, tanıtımlarımızda da gördüğünüz üzere safra kesesi hastalıklarıyla ilgili konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Merhabalar hocam, nasılsınız, iyisiniz?
2: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
1: Sağ olun. Ben böyle kısaca tanıttım ama siz de kısaca kendinizi bir tanıtın. Ondan Tabii. sonra sorularımıza başlayalım. İnşallah şöyle güzel, faydalı bir program olur.
2: İnşallah, sağ olun. Şimdi 1996'da ben Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sağlık ocağı eski tabirle hekimlik yaptıktan sonra 2000 ile 2004 yılları arasında o Ankara Onkoloji Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanlık eğitimimi aldım. Uzmanlık eğitimi aldıktan sonra yine Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çeşitli dönemler çalıştıktan sonra en son şimdiki Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yeni Mahalle Eğitim Araştırma Hastanesi'nde genel cerrahi uzman olarak halen çalışmaktayım. Genel cerrahi olarak, uzman olarak öyle diyeyim, hastalarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz efendim.
1: Evet. Tekrar hoş geldiniz. Siz hoş tanıttınız bulduk, kendinizi. Şimdi safra kesesi hastalıkları günümüzde en çok görülen hastalıklardan, bilmiyorum ama benim çok duyduğum, sizin kliniğinize, polikliniğe başvuran hastaların durumu ve esasal durumu çok iyi bilmiyorum ama çevremde de çok rastlıyorum safra kesesini.
2: Doğrudur.
1: Şimdi safra kesesi deyince aklımıza ne gelmeli? Anatomi olarak vücudumuzun neresinde? Ne işe yarar? O safra kesesi sıvısının işlevi nedir? İsterseniz bundan bir başlayalım. Önce organı bir tanıyalım.
2: Tabii önce bu organımızı tanıyalım. Sizin de dediğiniz gibi gerçekten çok yaygın. Belki bizim Türk toplumun beslenme alışkanlıklarından ya da genetik yapısından, tabii bunların hepsi birer faktör. Ama safra kesesi hastalıkları gerçekten çok yaygın ülkemizde. Safra kesesi organımız belki hepimizin de bildiği üzere karaciğerimizin hemen altında kendi adıyla anılan safra kesesi lojunda asılı bir şekilde duran bir organımızdır. Çok ince duvarlı, kontraktil bir depo görevi gören bir organımızdır. Depo görevi diyorum çünkü daha çok yağlı ve hazmı zor olan yiyeceklerimizi sindirmek için var olan bir organımızdır. Hı hı. Öyle diyeyim. Karaciğerin sağ ve sol loblarının kesiştiği yerde, tam ortada yer alan, insan vücudunda dışarıdan tabir edilecekse sağ tarafta karnın üst tarafında yer alan bir organımızdır. Kısaca bu şekilde tanıtabilir safra kesesini.
1: Evet, safra kesesinin ürettiği bir sıvı var.
2: Evet, yani safra kesesinin ürettiği sıvıdan ziyade safra kesesi karaciğerin ürettiği sıvıyı kendi içerisinde depolar, evet, barındırır, depolar. Lüzumu halinde ince bağırsağa aktarır ve genelde yağlı yemeklerden sonra işimize yarayan bir sıvı salgılar. Bu daha çok oradaki yağ enzimlerini aktive eden, yağın sindirilmesini ve emilmesini sağlayan bir sıvıdır aynı zamanda. Sürekli bir döngü halindedir. Yağlı bir yemek yeriz, salınır, hı hı, bağırsağa iner, sindirime yardımcı olur. Hı hı. Tekrar ince bağırsağın uç kısmından emilir, tekrar karaciğere gelir ve sürekli böyle bir döngü şeklinde üretim aşamasında çok azı feçesle ve idrar yoluyla atılır.
1: Yani o sıvıyı tekrar kullanıyor. Bir geri dönüşümü söz konusu.
2: Tabii
1: safrada.
2: Ki. Hepsini evet. atmıyoruz biz. Bağırsağa indi. Devam, işte bütün hepsini attık diye bir şey yok.
1: Evet.
2: Belli bir süre sonra o işlevini gördükten sonra ince bağırsağın son kısımlarından, terminal ileum dediğimiz yerden tekrar emilir, tekrar karaciğere döner ve tekrar safra oluşur. Tekrar safra kesesine gelir ya da direkt bağırsağa akar. O şekilde bir döngüsü vardır.
1: Hiç tahmin etmemiştim hocam.
2: Zaten safra yolları dediğimiz o safra kesesi hastalıkların çoğunda bu döngüde bir sıkıntı olduğu zaman ortaya çıkıyor.
1: Yani onun emilimiyle ilgili veya geri dönüşü veya vücuttan direkt
2: daha çok safra kesesinden bağırsağa akım sırasında gelişen sıkıntılar da ortaya çıkıyor. İşte bu taş nedeniyle ya da herhangi başka bir sebepten dolayı tıkanıklık olduğu zaman biraz sonra bahsedeceğim, evet, bahsedeceğim. Zaten hastalıklarında
1: ilgili
2: şikayetler o zaman başlıyor ve daha çok yağlı yemeklerden sonra ortaya çıkıyor.
1: Peki bu döngü sadece yağlı yemekten bahsettiniz, normal şartlarda da devam eden bir döngü müdür yoksa yağlı bir yemek yedik gittik

0: daha çok yağlı yemeklerde. Normal şartlarda devam eden bir döngüdür bu. Safra döngüsüdür bu ama bir örnek vermek gerekirse mesela uzun süredir ağızdan yemek almayan insanlarda bu mesela uzun süre açlık döneminde o safra deposu bayağı şişer ve genelde biz hastaları safra kesesi tetkiklerini istediğimiz zaman aç isteriz. Sırf bu yüzden safra kesesi dolu olmuş olsun. İçinde bir şey varsa hani görelim. Çünkü bir yemek yediğimiz zaman hazım için mutlaka içinde yağ vardır ve bunu hazmetmek için safra kesesi kasılır. Kasılabilen bir organdır zaten. Ve kasıldığı zaman içi boşalır. Boşaldığı zaman da içini çok iyi göremeyebiliriz.
1: Evet. Küçücük bir organımız ama hepsinin işlevi çok çok büyük. Çok büyük yani evet. Safra kesesi hastalıklarına geçeceğiz şimdi.
0: Tabii.
1: Yani safra kesesi birçok hastalığı var ama en çok duyduğumuz şey safra kesesi veya safra yollarındaki taşlar olarak biliyoruz. Bilmiyorum yanlış tabir etmedim
0: çok,
1: herhalde.
0: Çok doğru. Çok doğru.
1: Peki hocam bu safra kesesindeki taşlar yani bu tarz hastalıklar nasıl gelişir? Sebepleri ne olabilir? Safra kesesi taşı nedir diye sorduğum zaman bana nasıl cevap verirsiniz hocam?
0: Şöyle söyleyeyim ben size. Şimdi kısaca hani tabir caiz tam şeye detaya inmeden şöyle anlatabilirim. Safra oluşumu karaciğerin hücrelerinde oluşturulur. Bileşenleri vardır. İşte safra tuzları vardır, kolesterol vardır, lesitin, glizin dediğimiz aminoaster vardır. Müsin dediğimiz en sonunda safra kesesinin kendisini de salgıladığı bir şey vardır. Bunlar kendi içlerinde harman olur ve bir denge ve döngü içerisinde oluşur.
1: Devam eder.
0: Devam eder evet. Bu denge ve döngü bozulduğu zaman işte içerisine kolesterol dediğimiz, kalsiyum dediğimiz taşlar çöktüğü zaman yani çökelti oluştuğu zaman yavaş yavaş önce çamurlaşma ve daha sonrasında taş oluşumu meydana gelir. Taş oluştuktan sonra bu taşın zaten safra kesesi duvarı çok ince bir duvardır. 1-2 milimdir duvarı normalde safra kesesinin.
1: Zar kıvamında hemen hemen yani.
0: Yani diyebiliriz. Evet aynen öyle. Yalnız işte bu küçücük olan bu duvar işte o taşların şeyinden tahriş olmasından ya da gidip sistik kanal dediğimiz ana safra kanalına ve oradan da bağırsağa gidecek yolun tıkanmasının sonucu oradaki şişkinlikten dolayı enflamasyon ve sonrasında belki bakteri bindikten sonra iltihap gelişmesinden dolayı semptom dediğimiz o belirtiler ortaya çıkmakta beraber biz hasta genelde bize başvuru şekilleri bu şekilde olmaktadır.
1: Evet.
0: Safra kesesi tabii hani bizim bir asıl organımızdır ama şöyle söyleyeyim ben size. Günlük safra 500 ile 1000 mililitre kadar safra üretimi oluyor. Evet safra anlamında bir üretimimiz oluyor bu. Hı hı. Hepsini safra kesesinde barındırmıyoruz biz. Bunların hepsi direkt ana kanaldan bağırsağa da inebilmektedir. Bu safra kesesi sadece depo görevini görmektedir. Dediğim gibi bizim bazı durumlarda işimize yarayacağı için ileride de bahsedeceğim. Hani safra kesesinin alınması sonucu oluşabilecek olan aksaklıklar nelerdir ya da başımıza ne gelebilir diye bazı dinleyicilerimiz belki merak edebilirler. Evet. Onu konuşacağız.
1: Zaten safra kesesinin cerrahisini ikinci bölümde konuşacağız sizinle. Hı-hı. Yani bu cerrahi kısma gelene kadar oluşan hastalıklardan bahsedip veya medikal Hı-hı. tedavisinden bahsedip Hı-hı. ardından da cerrahisinden işte öncesinden ve sonra arasından da bahsedeceğiz ama ben bundan önce safra taşı gelişiminde risk faktörleri var mıdır? Bu risk faktörleri nelerdir? İsterseniz bundan da bahsedelim
0: şöyle
1: biraz.
0: Şöyle söyleyeyim. Hani safra kesesi taşı daha çok kimlerde olur? Daha çok önce cinsiyet anlamında kadınlarda erkeklerden 3 kat daha fazladır.
1: Evet.
0: Öyle der araştırmacılar. Bunun nedenini de şöyle gösterir. Obezite, çok doğum yapmak, buna bir etken var olan kan hastalığı varsa hemolitik dediğimiz bir kan hastalığı varsa o bir etken, diyabetik bir hastaysa o bir etken, bunların hepsi dediğim gibi safra taşı oluşumunda bir etken olabiliyor.
1: Evet.
0: Yalnız hani şuradan dolayı taş oluşumu oluyor diye bir şeyimiz yoktur. Yani belirli bir multifaktöriyel diyebiliriz buna. Öyle diyeyim.
1: Yani şöyle bir yaş grubunda diyebileceğimiz bir şey var mı? Şu yaş grubunda daha çok görülür. Kadın erkek ayrımından başka.
0: Genelde 35-40 yaşı bayanların 35-40 yaşından sonra ve 50 yaşından sonra yaşla birlikte daha fazla. Tedricen 35 yaşından itibaren biz görüyoruz bu hastalığı daha çok. Şimdilerde çok ilginçtir. 18 yaşına kadar, 15 yaşına kadar gördüğümüz hadiselerimiz de olabiliyor. Ama daha çok 50 yaşından sonra erkek ve kadınlarda görülüyor ama kadınlarda 3 kat daha fazla görülüyor.
1: Evet. Ben bu arada telefonumuzu da WhatsApp iletişim hattımızı, Twitter ve Facebook adreslerimizi de hatırlatmak istiyorum dinleyicilerimize. 531 210 6705 nolu telefondan bizlere sorularınızı sorabilirsiniz. Ahmet hocamıza ben de sorularını sorup o da cevaplayabilir. Şimdi

0: Kolesterol taşı çok azı, %10-15 kadarı işte içine kalsiyum ya da başka minerallerin taşları olabiliyor. Ama %85'e ana yapısı zaten safranın kolesterol olduğu için kolesterol taşıdır. Çökeltisi oluşur ve daha sonra o çökeltiden kolesterol taşı dediğimiz değişik değişik, biz hani safra kesesini aldıktan sonra bazen içine açıp hastalarımız istiyor. Hani şu taşlarım nerede diye bize sordukları oluyor. Evet, görelim diyor. Değişik şekilli, genelde küp küp, kare kare, böyle kahverengi.
1: Kalp şeklinde bile bir taş görmüştüm hocam.
0: Olabiliyor. Siyah ve kahverengi renkte taşlar olabilir. Bunların çoğu yumuşak kolesterol taşlarıdır. Böyle bildiğimiz hani dışarıda gördüğümüz taşlar gibi değildir. Ama tabii taş görünümde olduğu için biz onlara safra kesesi taşı diyoruz.
1: Peki hocam, bir dinleyicimizin sorusu var. Malumunuz çok yaygın olan bir şey bitkisel tedavi. Safra taşını diyor, bitkisel tedaviyle tedavi etmek mümkün mü? Yani veyahut da erir mi? Bu tarz bir soru yani.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani olur olmaz diye bir şey kesin yok. Bir kanıtımız yok. Öyle evet, diyeyim evet. Ben size. Buna hani disosyasyon dediğimiz bir oral tedavimiz var bizim. Ursodeoksikolik asitten oluşan salofalk halk arasında bilinen ya da ursofalk dediğimiz bir tedavi biçimimiz var. Ama bunlar genelde hani uzun dönem tedavilerimizdir ve uzun dönem safra çamuru, eğer çok çok böyle kolesterol taşları için, hani %85 diyoruz evet ama %15 diğer taşlarımız da var, onları mesela hiçbir etkisi yok o şeyleri, ama mutlaka hani böyle gelen hastalarımız da oluyor, ben şunları kullandım, şu bitkileri kullandım, bu bitkileri kullandım ama tedavi oldum, ama bizim literatürümüzde bu tür böyle bir
1: şey yok. Şey yok. Ama evet. Karşılaştığınız durumlarda
0: var, olabilir.
1: Oluyor.
0: Evet.
1: Şimdi gelelim, safra taşlarından bahsettik. Böyle bir hastalık olduğundan bahsettik. Kliniğinize, ben polikliniğinize gelip başvurdum. Şikayetlerim ne olur genelde, ki bildiğim üzere yani genelde karın ağrıları vesaire oluyor. Aynen. Ama çok karışan ağrılar da olabiliyor bununla birlikte. Biz bunu nasıl ayırt edeceğiz? Bununla ilgili neler yapmamız lazım? Bunu konuşalım sizinle.
0: Çok güzel.
1: Tanısında ağrılar ne şekilde olur?
0: Şimdi hasta genelde zaten bize karın ağrısı, birinci şikayeti karın ağrısı, kusma, bulantı, hazımsızlık, şişkinlik, o tür şikayetlerle geliyor. Eğer biraz daha ilerlemiş bir hadise ise hasta postür bakımından böyle iki bükülüm, düz bile duramaz halde, bazen sarılıklı gelebiliyor.
1: Çok ağır.
0: Bazen yani. Ateş, evet, biraz daha ilerlemişse evet, ateşli bir şekilde gelebiliyor hasta. Böyle dramatik bir tabloyla gelebiliyor bize. Şimdi biz zaten hasta geldiğinde bir sorgularız. İşte karın ağrısını, kusmasını, sarılığını, ateşini, kaşıntısını, bütün bunları tek tek, bu semptomları biz hastaya sorgularız.
1: Hocam çok özür dilerim. Efendim? Kaşıntı dediniz. Nasıl bir kaşıntı ki bu? Böyle yani safra kesesinden neden kaşıntı olabilir?
0: Şimdi
1: ki?
0: Şöyle söyleyeyim ben size. Kaşıntının sebebi şu. Safra tuzlarının retansiyondan dolayı, demin bahsetmiştim.
1: Evet.
0: Safra kesesi bir döngü şeklinde çalışan, safranın ince bağırsağı akımı ve oradan tekrar emilimi, tekrar öyle bir döngümüz var bizim. Bu döngü eğer safra akamıyorsa, orada bir staz oluşuyorsa, bu staz geriye karaciğere yansıyorsa, bu da kana tekrar yansıyorsa, safra tuzları kanda yüksek oranda olunca kaşıntı belirtisi oluşabiliyor.
1: Anladım.
0: Dermatit şeklinde bir kaşıntısı oluyor ciddi bir şekilde. Bu obstrüktif safra yolları hastalıklarında dediğimiz tıkanıklığa bağlı safra yolları hastalıklarına kaşıntı mutlaka oluyor.
1: Evet, çünkü antiparantez açtım, çok önemli. Yes. Hani ne alakası var safra kesesinin taşıyla kaşıntı diye, o yüzden belirttim.
0: Bazı gebelerimizde bile
1: evet,
0: çok böyle bebek büyüdüğü zaman, safra kesesini sıkıştırdığı zaman kaşıntılar ortaya çıkar. Bunların da nedeni o safra yollarının, ama bu tabii daha fizyolojik bir tıkanıklık, öyle diyeyim ben size.
1: Tıkanıklık, evet. Evet, evet, belirtilerine devam edelim. Dediniz ki iki büklüm bile gelebiliyor, sarılık aynen, haline gelebiliyor, kaşıntı evet, dediniz. Başka neler oluyor hocam?
0: Şimdi şöyle, hastayı tabii bunların hepsini sorguluyoruz. Teker teker soruyoruz ama klasik bir bulgusu vardır safra kesesinin. En klasik bulgusu ağrıdır. Ağrı sağ üst kadranda, bazen sağ omuza, oradaki sinirlerin yayılımından dolayı, evet, diyafram sinirinin yayılımından dolayı, sıkıştırmasından dolayı, duysal liflerini frenik sinirden alır safra kesesi. Mesela bu yüzden sağ omuzumuza bir ağrı şeklinde yansıyabilir bu safra kesesi hastalıkları. Bu yüzden diyafram siniridir frenik sinir. O belki hani böyle sorar biçimde bakıyorsunuz.
1: Yok, ben anlıyorum hocam sizi. Evet.

0: ağrı en klasik bulgumuzdur bizim.
1: Anladım.
0: Bu ağrı genelde hastaya da sorguladığımız zaman demin bahsettiğim gibi yağlı bir yemekten sonra oluşan bir ağrıdır. Daha çok. Hı. Ağrının yanında bazen kusma, bazen şişkinlik, bazen bulantı. Bunları hasta bize tarif eder bir şekilde. Ama biraz daha ileri bir aşamadaysa bu. Bunun yanında sarılıklı hasta gelebiliyor. Sarı bir şekilde gelmiş olabiliyor. Tamamen işte tıkanmaya bağlı. Sonuçta bu bir safradır. Safrada bileşenlerinden bir tanesi de demin bahsettiğim gibi bilirubin dediğimiz kanın yıkım ürünü olan bilirubindir. Bilirubin geriye dönük bir staz olduğu zaman, yani tıkanıklık olduğu zaman, evet, bu kana tekrar geri yansıyor ve geri yansıdığı zaman bu sarılık biçiminde kendini belli edebiliyor. Ağrı aslında kolik tarzı bir ağrı dediğimiz. Çünkü safra kesesi aslında bir içi şey bir organ olduğu için, hani boşluklu bir organ olduğu için kolik tarzı ağrı şeklinde. Renal şey pardon çok hafif biliyer kolik deriz biz bunun ağrısına. Hı hı. Ama biliyer kolik böyle gidip gelen ağrı şeklinde beklerken bu aslında bunun ağrısı öyle değildir. Süreklidir bunun ağrısı.
1: Hiç kesilmeden devam
0: kesilmeden devam eden ve şiddetli bir ağrıdır. Öyle hani azımsanacak bir ağrı değil.
1: İki büktüm geliyorsa aslında öyledir muhtemelen.
0: Sağ üst katranda şiddetli bir ağrıdır. Tıkanıklık devam ettiği müddetçe bu ağrı devam eder. Asla ağrı kesilmez. Ağrının nedeni işte sistik kanalın, taşın sistik kanalın tam ucuna gelip tıkaması ve dolayısıyla sistik kanal, safra kesesi içerisindeki safranın bağırsağa akamaması sonucu oluşan bir gerginlik ve o gerginlikten sonra, stazdan sonra oluşan olaylar silsilesi neticesinde gelişen bir o hadisedir. Bulantı buna bazen eklenebilir. Kusma bazen eklenebilir. Bunlarsız da olabilir bu ağrı. Ağrı saatlerce, haftalarca, günlerce sürebilir. Tıkanıklık var olduğu müddetçe ağrı devam eder. Ne zaman ki tıkanıklık geçerse, şöyle geçerse, ya sistik kanalın oradan kendi kendine ana safra kanalına ve oradan da bağırsağa gider o taş ve dolayısıyla akım yoluna devam eder. Bir ark düşünün, su arkı ve ürünün tıkandığını düşünün. Geriye nasıl suyun
1: biriktiğini
0: şiştiğini, ve şiştiğini onu düşünün. Aynen hadise böyle bir hadise.
1: Ve çok ince bir kanal tahmin edersem
0: çok ince,
1: hocam.
0: Evet.
1: Ya safra kanalı çok ince geliyor. Kese biraz da ondan büyük, ancak öyle ayırt edilebiliyor belki de. Zor görülebilen bir kanal aslında safra.
0: Çok ince bir kanal. Zaten toplamda hani kanalın uzunluğu 4-5 santimdir. Ortalama uzunluğu 4-5 santimdir. Daha uzun olanı var, daha kısa olanı var. Hı hı. Biz bunu tabii safra kesesi ameliyatlarında daha çok çok kısa olduğu zaman zorlanıyoruz. Uzun olduğu zaman biraz daha anomalileri var. Onların hani tabii bizim teknik işimiz, ama kanal normalde 4-5 milimlik bir kanal ve çok kısa bir kanal yani. Ve ince bir kanaldır. Çapı 1-2 milim bile değildir yani. Öyle düşün.
1: Evet. O kanal tıkandığı zaman belirtiler söz konusu oluyor ve geçmeyen bir ağrı var safra kesesi hastalıklarında. Ancak ve ancak kanal tıkanıklığı açılmadığı müddetçe bunun ağrısının geçmesi mümkün değil diyorsunuz.
0: İşte bu şikayetlerimize demin bahsettiğim gibi işte ağrı, bulantı, kusma, bunlara sarılık ve kaşıntı da eklenebilir. Ne zaman? İşte bu tıkanıklık tamamen tıkandığı zaman ve geçiş hiç olmadığı zaman ve staz dediğimiz geriye dönük bir birikme olmaya başladığı zaman, demin bahsettiğim nedenlerden dolayı hem kaşıntı hem sarılık oluşmaya başlayabiliyor.
1: Hocam, belirtileri böyle hani aniden başlayan bir belirti midir, yoksa yavaş yavaş, ya öncesinde söylediğiniz mesela yağlı yiyecekler yediğiniz zaman bu ağrıyı hissedebilirsiniz dediniz.
0: Taşımız mutlaka varsa, taş ana kanalı çok affedersiniz safra kesesi kanalını tıkadığı an belirtiler başlar.
1: Başta ondan öncesinde herhangi bir belirti vermez.
0: Vermeyebilir.
1: Mesela taş gelip kesenin içinde durdu.
0: Durabilir. Hatta bizim biraz sonra bahsedeceğim tedavilerinde asemptomatik taş dediğimiz bir taş var. Yıllarca insanın ömrü hayatı boyunca hiç belirti vermeyen taşları da olabiliyor.
1: Evet. Yani
0: öyle taşlarımız da oluyor. Biraz sonra onlardan da bahsedeceğim. Biz her safra kesesi taşını ameliyat etmiyoruz.
1: Evet.
0: Bundan sebeple etmiyoruz mesela.
1: Peki, yani safra taşının özelliklerini nerede olduğunu da öğrendik. Şöyle bir şey var. Peki safra taşı medikal tedaviyle halledilebilecek bir mevzu mudur? Bir de onu öğrenelim sizden.
0: Safra taşının kendisi demin de bahsettiğim gibi hani biz safra çamuru dediğimiz ya da safra kesesinin kolesterol taşı milimetrik olduğu zaman o taşları hani bazı medikal ilaçlarımız var. Onlarla eritmeye çalışıyoruz. Hani bir böyle bazı hastalarımızda risk faktörü taşımayan hastalarımızda deneyebiliyoruz bunları. Ama daha uzun soluklu ve çok meşakkatli bir ilacın kendisi biraz rahatsızlık verebiliyor. Günde 3 sefer alınabiliyor. Uzunca bir dönem, aylarca süren bir tedavi. Genelde %60-70 bir başarı şansı var. Ama tamamen %100 bir başarı şansımız yok. Ama safra kesesinin eğer taşı varsa ve başka risk faktörleri varsa, özellikle biraz sonra sayacağım, bu risk faktörleri de varsa mutlaka ameliyat öneriyoruz. Evet. Safra kesesi taşı var, hasta diyabetik. Safra kesesi taşı var, hasta kan hastalığı var. Safra kesesi taşı var, hasta birkaç sefer safra kesesi iltihabı krizi geçirmiş, öyle diyeyim ben. Evet. Atak geçirmiş ya da kolanjit dediğimiz ateşli bir atak geçirmiş. Bunları mutlaka tedavisinde ameliyat öneriyoruz.
1: Şimdi geldi kliniğinizde, siz bunu tespit ettiniz. Yani hastanın normal muayenesinde böyle bir şey olabilir dediniz. Peki bunun tespitini neyle yapıyoruz hocam? Safra kesesi taşının tespitini.
0: Şöyle söyleyeyim. Bu safra kesesinde laboratuvar dediğimiz kan tahlillerinde genelde bir, eğer iltihap varsa, lokositoz dediğimiz, yani beyaz küre halk tabirinde iltihap, kan hücreleri artmış dedikleri bir hadise olabiliyor. Lokositoz görünebiliyor. Bunun yerine karaciğer fonksiyon testleri dediğimiz bazı testlerimiz yükselebiliyor. Ama bu yükseklik asla hepatit kadar olmuyor. İşte ayırıcı tanıda bazen işte...
1: Çünkü sarılıktan da bahsettiniz,
0: evet,
1: siz gelen hastalığı.
0: Yani hasta sararmış da olabiliyor. Bu sarılık mıdır yoksa şey midir, hepatit midir? Hepatitte karaciğer enzimleri bin katına binler dediğimiz şeylerle tabir edilebilir, rakamlarla, ama bu tür safra kesesi hastalıklarında o kadar büyük bir yükseklik görmeyiz genel anlamda. Ama tabii işte alkalen fosfataz dediğimiz, GGT dediğimiz karaciğer fonksiyon testlerinin beraber yüksekliği bize safra kesesinin bir hepatobiliyerde bir tıkanıklık ya da obstrüksiyon olduğunu işareti olarak algılayabiliriz. Bundan yola çıkarak biz tabii ki altın değerinde kan tahlili olarak başka bir tahlilimiz yok. Ama altın standart olarak ultrasonu söyleyebiliriz.
1: Evet.
0: Ultrason olmazsa olmazımızdır bizim. Hani safra kesesinde. Direkt grafide, direkt röntgende, evet, biz eğer kolesterol taşıysa %80-90 görmeyiz zaten. Onun içinde kalsiyum çökmüşse ancak safra taşını görebiliriz. O yoksa direkt röntgende çok anlamlı bir şey görmeyebiliriz. Ya da çok nadir görülen amfizematoz dediğimiz, içinde hava varsa, orada bir başka bir mikrobun oluşturduğu bir enfeksiyon varsa, o zaman biz direkt grafide safra kesesini görünür hale getirebiliriz. Yalnız bizim için olmazsa olmazımız ultrason.
1: Ultrason mutlaka,
0: evet,
1: olacak.
0: Ultrason, evet, mutlaka esiyor.
1: Tespiti tamamıyla yapılıyor.
0: Evet. Biz ultrasonla safra kesesinin duvar kalınlığını, etrafında sıvının olup olmadığını, taşlarının durumunu, taşların belki konumunu, sistik kanalda mı, taşların büyüklüğünü, efendim koledokta ana safra kanalında taşın olup olmadığının en iyi %95 özgürlükle ultrasonla biz bunu yapabiliyoruz.
1: Yani ben de okuduğum yerlerde %90 düzeyinde bir sonuç alabiliyorsunuz. Evet. Peki evet, kan dedik, ultrason dedik. Başka hangi sistemle?
0: Şöyle, bilgisayarlı tomografinin safra taşını saptamada pek bir yeri yoktur.
1: Evet.
0: Ama bazen bilgisayarlı tomografiye başvurabiliriz. Sebebi, hı-hı, şu: onun beraberinde bir başka zemin altta yatan tümöral bir hadise var mı yok mu? Ya da onun sistik kanaldan, kanal hastalıklarında bir başka bir oluşum, sistik kanalda başka bir malinite dediğimiz tümöral bir hadisenin olup olmadığını anlamak için tomografiye başvurabiliriz bazen. Çok nadir olmakla beraber. MR'dan şöyle faydalanıyoruz.
1: MRCP.
0: MRCP dediğimiz MR kolanjografi diye bir tetkikimiz var. Bunu daha çok safra yollarını taramak maksadıyla, safra yollarının içeriğini bilmek maksadıyla yapıyoruz. Safra yollarında bir başka bir hadisemiz var mı? Ana safra yollarımız bütün safra yolları ağacını ortaya çıkarabiliyoruz.
1: Yumuşak doku bazlı çalışılıyor o zaman. Tabii etrafında ki. Bir şey var mı yok
0: tabii
1: mu?
0: Tabii ki. Bütün bunları inceleyip bize bir fikir verebiliyor MRCP. Bunun haricinde sintigrafimiz var bizim ama sintigrafiyi pek rutinde kullanmıyoruz. Yine aynı şekilde hani çok gerekli durumlarda kullanıyoruz. Ama rutinde kullandığımız bizim bir kan tetkiklerimiz var. Bir de ultrasonumuz var. Bizim en rutinde kullandığımız, en çok kullandığımız iki tane tetkikimiz var. Bunlar.
1: Evet. Hocam ikinci bölümümüzde kolosistitten çok ufak bahsedip bir de cerrahisinden bahsedelim arzu ederseniz. Zamanımız da daralıyor çünkü. Kısa bir ara vereceğiz. Hem tamam. Soluklanalım. Ardından tekrar dinleyicilerimizle birlikte olacağız. Değerli Türkçenin Sesi Radyosu dinleyicileri, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yeni Mahalle Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Ahmet Alyanak Beyefendi ile birlikteyiz. İkinci bölümde safra kesesi cerrahisi ile ilgili konuşacağız. Bizlerden ayrılmayın efendim.
2: Çırışır bülbüller, gelmiyor babam.

0: Değerli dinleyenler, Sağlıcakla programındasınız. Programımız devam ediyor. İkinci bölümde safra kesesi hastalıklarından, safra kesesi ve kas safra yolu taşlarından bahsetmeye devam edeceğiz. Şimdi kolesistitten de biraz konuşalım istedik Ahmet Hocam'la birlikte. Hocam, kolesistit nedir? Nasıl bir hastalıktır? Ondan da bahsedelim. Ardından cerrahisiyle ilgili konuşalım isterseniz.
1: Evet, şimdi demin de bahsettiğim gibi safra kesesi içerisinde biz her taşı ameliyat ediyorum, etmiyoruz.
0: Evet.
1: Asemptomatik safra taşı dediğimiz önce bir ondan bahsetmek istiyorum.
0: Evet.
1: Hastalığı dediğimiz bir hastalığımız var.
0: Hı hı.
1: Safra taşı hastaların bir kısmında, çok az bir kısmında, uzunca bir süre, yani hatta ömür boyu hiç belirti vermeden durabiliyor. Biz buna asemptomatik safra taşı hastalığı diyoruz. Ancak tabii bazı özel durumlarda bu asemptomatik taşı varsa yine hastaya ameliyat öneriyoruz. Bu çocuk hastaysa, orak hücreli anemisi varsa bunun yanında, safra taşının yanında, taş 2,5 santimin üstündeyse ama belirti vermiyorsa yine ameliyat öneriyoruz.
0: Hı hı.
1: Ya da porselen kese dediğimiz, işte safra kesesi duvarında kalsiyum çökmesi sonucu taşlaşmış bir duvar var gibi ise, bir şey varsa ama semptom vermiyorsa yine biz bu hastalara ameliyat önerebiliyoruz.
0: Hı hı.
1: Ve bunun haricinde kolesistit dediğimiz bir hadisemiz var. Safra kesesi iltihabı.
0: Evet.
1: Demin bahsettiğim nedenlerden dolayı bir tıkanıklık, safra taşının tıkanıklık oluşturması ve üzerine bir bakteriyel enfeksiyon bilmesi sonucu ateş, bulantı, kusma, ağrı şeklinde bize gelen hastalarımız oluyor. Kolesistit dediğimiz, akut veya kronik kolesistit dediğimiz bir hadisemiz var. Bu tür durumlarda biz tabii yine hastamıza ameliyat önerebiliyoruz. Ama bu önce bir kolesistit durumundan biraz bahsetmek istiyorum. Daha çok demin de bahsettiğim gibi yine yağlı bir yemekten sonra var olan safra kesesindeki taşların hareket etmesi sonucu, sistik kanalı tıkaması sonucu, yani safra kesesi kanalını tıkaması sonucu, orada bir staz ve onun yanında hidrops dediğimiz kesenin şişmesi, üzerine bakteriyel enfeksiyonun bilmesi sonucu kolesistit dediğimiz bir hadise oluşur.
0: Hı hı.
1: Bu hadisede hasta genelde bir başlangıçta bir hazımsızlık, bulantı, ağrı şikayetleri olur.
0: Hı hı.
1: Bu tablonun biraz daha ilerlemesi sonucu üzerine tabii enfeksiyon da biraz daha ağırlaşınca ateş dediğimiz durum oluşmaya başlar. Biz bu durumda hastayı iki tane yaklaşım biçimimiz var bu tür hastalarımıza, kolestitli hastalarımıza.
0: Evet.
1: İlk 3 gün, ilk 72 saatte erken dönem dediğimiz ameliyat önerebiliyoruz. Ya da soğutma dediğimiz, önce bir antibiyotik tedavisi ve yardımcı tedavilerle onu tedavi ettirip diyet vererek hastaya tabii ki bir soğutma işleminden sonra ameliyatı önerebiliyoruz. Genelde bu ameliyatımız, eğer soğutma işlemini yaparsak, 6-8 hafta sonra öneriyoruz biz hastalarımıza. Bazen çok akut dönemde hasta eğer diyabetikse ve kan hastalığı varsa, bu gibi riskler taşıyorsa, işte safra kesesinin delinmesi, perforasyonu riski varsa, o akut dönemde hemen ameliyatı önerebiliyoruz hastamıza. Ya da hastamız eğer yine bu riskleri taşımıyor olabilir ama tablosu çok ağır bir tablo şeklindeyse, hastamızı hospitalize edip yatırıp o hastamızı ağızdan beslenmesini kesip antibiyotik ve ateş düşürücü ilaçlarla tedavi edip ondan sonrasında ameliyatı önerebiliyoruz.
0: Evet. Peki ameliyat öncesi ve ameliyat sonrasında yaşananlar nelerdir? Ne olur? Şimdi bunları yaptınız, önce hazırlığını yaptınız. Yani artık bunu ameliyata karar verdikten sonraki halleri anlattınız. Yani hastanın eğer ilaçla medikal tedaviyle yapılabilecek şeyi varsa onu yaptıktan sonra ameliyatı alabiliyorsunuz. Veya işte taşın belli bir büyüklüğü varsa mutlaka alınması lazım. Belirti vermezse bile alınması lazım.
1: Evet.
0: Dediniz, bunlar önemli.
1: Araştırmalar gösteriyor ki bu belli bir büyüklükten sonraki taşların ileride bir malinleşme, safra kesesine malinleşme, yani kanserleşme olabildiğini gösteriyor. Bu yüzden biz bunlara genelde safra kesesi kolistektomi öneriyoruz.
0: Şöyle bir kronolojiye dizdiğimiz zaman, hastamız polikliniğinize başvurduktan sonra genel kan tetkikleri ve ultrasonla, gerekirse MR veya tomografiyle gerekli olan tetkik yapıldıktan sonra ve taşın büyüklüğü, yeri, verilen klinik bulgulara göre kararınızı veriyorsunuz ve alınması gerekiyorsa almaya karar veriyorsunuz. yapıyorsunuz ama ondan öncesinde yapılan bir şey var mı? Mesela ERCP uygulaması dediğimiz bir hadise var ya hocam. Evet, o nasıl bir uygulama?
1: Tabii o ayrı bir şeyimiz var. Tabii şöyle söyleyeyim. Hani hasta geldi.
0: Evet.
1: Kolistit tanısı koyduk biz. Ama demin de bahsettiğim gibi koledok dediğimiz ana safra kanalında bir taşı var.
0: Evet.
1: Biz safra kesesini alsak bile o taş orada kalacak ve muhtemelen tıkanıklık yapabilecek. Bu durumda bizim yaptığımız ameliyatın çok bir ehemmiyeti kalmıyor. Hı-hı. Çünkü ana safra kanalı tıkalı olduğu için o belirtiler daha şiddetli bir şekilde, hatta kolanjit dediğimiz bir hadiseyle ortaya karşımıza çıkabilecek.
0: Hı-hı.
1: O yüzden biz hastalarımıza öncelikle ERCP dediğimiz endoskopik anlamda, yani ağızdan girerek bizim ana bağırsağı açılan yerden, ana safra kanalının bağırsağı açılan yerinden girip oradaki safra taşını bağırsağa düşmesini sağlamak ve gerekiyorsa hatta hani oradan bizzat kendimiz alarak endoskopik olarak o ana safra kanalındaki tıkanıklığı giderdikten sonra kolistektomisinin yapılması daha uygun oluyor.
0: Bu o zaman cerrahi müdahale öncesi yapılan bir uygulama değil mi? Bunu ayırt etmek lazım. Evet. Yani bununla düzelecek diye bir şey var mı hastanın? Böyle bir şey söz konusu. Sadece değil. Bunu yaparak düzelmez.
1: Düzelmez.
0: Bu, her halükarda cerrahi yapılacak yani.
1: Bir sonraki atağa kadar hasta rahatlar ama biz bu atak geçirmeyeceği anlamına gelmiyor.
0: Peki.
1: Bu atağı geçirdiği için ve safra kesesi taşı halen ürettiği için ve halen orada var olduğu için belki safra, milimetrik safra taşları, bu tür durumlara yine düşebilir hasta.
0: Peki hocam, bunu da yaptık. ERCP'mizi de yaptık. Hastamızın hazırlığı oldu. Bir dahaki atakta geldi. Bunun cerrahisini şu anda yapılan teknik nedir? Laparoskopi sistemiyle mi yapılıyor?
1: Altın açık standart şu an
0: yapılıyor. Öncesinde hastamızın ne yapması lazım? Kaç günlük bir süreç var bu ve cerrahi sonrası hastamızın yapması gereken şeyler nelerdir? Bunu da cevaplayalım. Evet. Programımızı sonlandıralım.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Kolistektomi dediğimiz iki çeşit kolistektomi ameliyatımız var bizim. Bir halk dilinde kapalı ve açık cerrahi dediğimiz, evet, iki tane yöntemimiz var. Kapalı dediğimiz laparoskopik olarak yapılan bir kolistektomi ki altın standart ve en çok şu an yapılan kolistektomi çeşidimiz o.
0: Hı-hı.
1: Laparoskopik olarak yapıyoruz biz bu safra kesesi ameliyatlarını. Ancak şöyle bir durum olabiliyor bazen. Laparoskopik olarak biz başlıyoruz ameliyata ama hastanın anatomik anomalileri olabiliyor. Safra yolu yaralanmasına sebep vermemek için bazen veya kese tamamen görünür halde olamayabiliyor. Kişi çok fazla atak geçirmiş olabilir. Oraya karın içi yağları dediğimiz omentum gelmiş, sıkışmış, bağırsak gelmiş, yapışmış olabilir. Bu tür böyle çok laparoskopik olarak yapmak mümkün olmadığı durumlarda, çok nadir durumlarda biz açık ameliyat dediğimiz ameliyat sırasında açığa geçebiliyoruz. Ya da böyle bir şeyi gördüğümüz zaman, ameliyat öncesi gördüğümüz zaman böyle bir durumu, o zaman daha çok %90 ve üzerinde ameliyatlarımız genelde kapalı oluyor. Kapalı dediğimiz işte göbek iç, o göbeğin hemen altından, iman tahtasının altından ve sağ taraftaki karından bir iki tane küçük delikle laparoskopik kapalı ameliyatı yapabiliyoruz. Ameliyat sonrası şöyle bir sorunumuz olabiliyor. Çoğu hastamızda bazen hani ameliyat öncesi depo görevi görüyor dediğimiz bir safra kesesi var. Aslında bu bir hastalıklı safra kesesi. Yani zaten çok iyi işleyen bir depo değildir bu. Hani biz bazen hastalarımıza hemen ağır yemek yemeye diyor.
2: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yeni adımların önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesinde müttefikler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesini beklediğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye Cumhuriyeti'nde. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne geldi. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan arasında ticaret, yatırım ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesiyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Pakistan İş Forumu'nun da düzenlenmesi öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan'ın Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve eşinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli kadın heyetine kabul. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda faaliyet gösteren Suriyeli kadınlardan oluşan bir heyeti kabul etti. Görüşmede Suriyeli kadınların ülkenin yeniden inşa sürecindeki rolü ile toplumsal kalkınmaya sağlayacakları katkılar ele alındı. Taraflar ayrıca eğitim sisteminin geliştirilmesi ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak donanımlı nesillerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi işbirliği anlaşması onaylandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğini güçlendirecek anlaşma yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen savunma sanayi işbirliği anlaşması resmi gazetede yayınlanarak resmen onaylandı. Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik tedbirleri toplantısı. Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıkları sürüyor. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında zirve boyunca uygulanacak güvenlik tedbirleri, görev planlamaları ve birimler arası koordinasyon ele alındı. Yetkililer zirve süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını bildirdi.

patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin Humus kentindeki T-4 askeri havaalanı yakınlarında meydana gelen mayın patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'nin haberine göre bölgede çalışma yapan teknik ekipler havaalanı çevresinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. İlk belirlemelere göre kişilerin birkaç gün önce yasa dışı yollarla bölgeye girdikleri ve mayın patlaması sonucu yaşamlarını yitirdikleri değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Devrik Esed rejimi dönemi askeri yapılanmasının önde gelen isimlerinden Diab yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, Devrik Esed rejiminin eski tüm generali Ali Salih Diab'ın Haseke'de düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. Bakanlık, Diab'ın 2008-2018 yılları arasında Kamışlı'da askeri istihbarat şube başkanlığı olarak görev yaptığını ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması ile cezaevlerine sevk edilmesinden sorumlu tutulduğunu açıkladı. Yetkililer, operasyonun geçmiş dönemdeki suçların aydınlatılması ve adaletin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 MHz.

12 dev adam zirveyi garantiledi. Milli erkek basketbol takımımız Dünya Kupası elemelerinde Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti. Bu sonuçla Ay Yıldızlılar 5'te 5 yaparak grup liderliğini garantiledi.

sayı 94-87 mağlup eden U17 erkek milli basketbol takımımız yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlılar finale çıkmak için yarın Sırbistan ile karşılaşacak.

Beren Kalyoncu Woman FIDE Master unvanı aldı. Milli satranç sporcusu Beren Kalyoncu, Hırvatistan'da düzenlenen 38. Uluslararası Pulu Açık Satranç Turnuvası'ndaki

Türkiye U18 erkek voleybol takımı gümüş madalya kazandı. 18 yaş altı erkek Balkan voleybol şampiyonası finalinde Türkiye Bulgaristan'a 3-1 mağlup oldu ve turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya elde etti. Setler 21-25, 25-19, 15-25 ve 14-25 ile sonuçlandı. Genç milliler turnuvayı başarıyla tamamladı.

U18 Balkan Plaj Voleybolu'nda şampiyonluk. Milli sporcu Polat Kemal Eser ve Freddy Jude Fox 18 yaş altı Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda erkekler kategorisinde altın madalya kazandı. Milli sporcular gösterdikleri başarılı performans

97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki spor haberleri bültenimizde buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Bizlere info@yurtfm.org internet sitemizden ve 0348 813 5872 numaralı telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yeni adımların önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesinde müttefikler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesini beklediğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye Cumhuriyeti'nde. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne geldi. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan arasında ticaret, yatırım ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesiyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Pakistan İş Forumu'nun da düzenlenmesi öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan'ın Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve eşinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli kadın heyetine kabul. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşinden

heyeti kabul etti. Görüşmede Suriyeli kadınların ülkenin yeniden inşa sürecindeki rolü ile toplumsal kalkınmaya sağlayacakları katkılar ele alındı. Taraflar ayrıca eğitim sisteminin geliştirilmesi ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak donanımlı nesillerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi işbirliği anlaşması onaylandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğini güçlendirecek anlaşma yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen savunma sanayi işbirliği anlaşması resmi gazetede yayınlanarak resmen onaylandı. Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik tedbirleri toplantısı. Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıkları sürüyor. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında zirve boyunca uygulanacak güvenlik tedbirleri, görev planlamaları ve birimler arası koordinasyon ele alındı. Yetkililer zirve süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını bildirdi.

patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin Humus kentindeki T-4 askeri havaalanı yakınlarında meydana gelen mayın patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'nin haberine göre bölgede çalışma yapan teknik ekipler havaalanı çevresinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. İlk

Denemelere göre kişilerin birkaç gün önce yasa dışı yollarla bölgeye girdikleri ve mayın patlaması sonucu yaşamlarını yitirdikleri değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Devrik Esed rejimi dönemi askeri yapılanmasının önde gelen isimlerinden Diyap yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı Devrik Esed rejiminin eski tümgenerali Ali Salih Diyap'ın Haseke'de düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. Bakanlık Diyap'ın 2008-2018 yılları arasında Kamışlı'da askeri istihbarat şube başkanlığı olarak görev yaptığını ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması ile cezaevlerine sevk edilmesinden sorumlu tutulduğunu açıkladı. Yetkililer operasyonun geçmiş dönemdeki suçların aydınlatılması ve adaletin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile, sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile, eski töre bozulmuyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama, aşka hudut çizilmiyor mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysan köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtın tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kör düğüm baştan sona tamamı, çözemedim, çözülmüyor mihriban. Çözemedim, çözülmüyor mihriban.
1: Hakikaten insan yaşlanınca geçmişte kalan eski yılları hatıralara dönüşüyor.

Ben de hatıralardan birisini dile getirmek istedim. O da bu lirik kuşlarının bizim köyden, bizim ellerden göçüp de burada ha dönmemeleri gerçekten beni üzmüştü. Ben de onun üzerine şiire söyledim. Sultan Süleyman'la kelam eyledin, Sebe'de Belkıs'a selam söyledin. Sebe yollarını nasıl öğrendin, Rabbimin kudretin bil hüdhüd kuşu. Konduğun bağlarda yeşil yaş sarı, türlü çiçeklerden bal alır arı. Bülbülün her daim güledir zarı, zar edilen çiçek gül hüdhüd kuşu. Biz ibibik derdik ey hüdhüd sana, benzeri ses verdin yanlık yayana. Yayıldıktan sonra yağa ayrana, sen de tatlı dilin sür hüdhüd kuşu. Çoktanın aramızdan hüdhüd kuşları, katarlandı kervan oldu göçleri. Kanat ortasında bayaz rişleri, mor sürmeli gözler ibik başları. Yaylamızdan göçtü hüdhüd kuşları. Ben hayranım hüdhüdlerin sesine, uçar geri konar biraz yakına. İşte böyle gitti hüdhüd kuşları. Siz bizim ellerden göç eyleyince, yaktınız yüreğim bak ince ince. Sizin ardınızdan sükte serçe, gül dalında karga öttü hüdhüdler. Burada söz bitti, bura bağladım. Hüdhüdler göç etti, ben de ağladım. Hüdhüdler göç etti, ben de ağladım.

Oğuzum, Türkmenim, bayatlardan Türkmenim, damarlarındaki asil kan, aslına çektiğin ırk menem, yaprağın asılı dallar, gövdeni taşıyan kök menem, yolunu gözleyen yar, aşkınla çarpan yürek menem. Can içre canan bilmişem kavim kardeş, neredesin? Yedi koldan, 24 boydan gelmişem ortasına. Yayından fırlayan yok, huduttan hududa atılan mızrak, deli havalar soluyan kısrak gibi esmişem. Az gitmişem, uz gitmişem, dere tepe düz gitmişem. Kuş uçmaz, kervan geçmez dağları, göçebe adımlarla gezmişem. Irak'a yakın, yurdumu Irak eylemişem. Tırnaklarımla oymuşam tortu kayaları, kıraç toprakları gözyaşlarımla sulak etmişem. Kızgın tohumlar serpmişem, emek vermişem, aşa getirmişem. Türk illerine haber salmışam, kavim kardeş, neredesin? Selçuklu şahı sultanlarım adım atmış otağım. Kapıda karşılamışım civan mert erlerimi. Başım gözüm üstüne berhudar ağırlamışam. Musul'da zengiler, Kerkük'te Kıpçaklar, Erbil'de Bekteginliler, yiğit yatağı atabegler kurmuşam. Dokuz başlı tuğlar aparmışam yâreler. Türk'ün adını alemlere duyurmuşam. Bayındır kızanı torunlarımı kucaklamışım. Bahar coşkusu ak koyunlar gibi ovalara yayılmışım. Sultan Cined'in emaneti Şah İsmail'imle pişirmişim hamyanlarımı. Ocağımda tüten Safevi ateşiyle alev alev yanmışım. Genç Osmanlı ile açmışım Bağdat'ın kapısını. Cahiliye devrini hepten kapatmışam. Din ve ırk özgürlüğüyle donatmışam halkları. Çıra gibi aydınlatmışam kör karanlık tarihi. Çevreme ilim, irfan, ışık saçmışam. Derin hülyalara dalmışam kavim kardeş, neredesin? Ne zaman ki Türk birliğine diş bilemiş düşman, çapraz fişek silahıma davranmışam. Zırnık ödün vermemişem ha sevgimden, korkmamışam hiç, ölümleri kuşanmışam. Yalın ayak koşmuşam Kafkas cephelerine, Sarıkamış harekatına katılmışam. Buz kesmiş yüreğim Allahu Ekber dağlarında. Katmer katmer kefensiz donmuşam. Çanakkale'de etten duvar olmuşam. Göğüs göğüse çarpışmışam Allah vekili. Bir adım geçirmemişem gavuru öteye. Üst üste cansız yığılmışam. Nasıl ki harbi cihanlarla zayıflamışam, güçten kudretten düşmüşem heyhat. Yeraltı kaya yağlarımı sulandırmış ağızları, emal manda manda paylaşılmışam. Öyle ki et ve tırnak misali ayrılmışam, süt kuzu yavru gibi koparılmışam Anadolu'dan. Yılanlar tıslamış, köpekler hırlamış ardından. Sahipsiz kalmışam kavim kardeş, neredesin?
Lord planları tayin etmiş kaderimi. Misak-ı milli sınırlar dışına çıkarmışam. İtilmişem, kakılmışam, horlanmışam külliyen, tekme tokat yerlere yatırılmışam. Dağ ayılarının önüne atılmışam yaralı. Çöl develerinin hörgücüne tepe taklak asılmışam. Türkmenem demişim.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

0: 97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız MFÖ'nün seslendirdiği Hep Yaşın 19 şarkısı.
1: At nerede ya?
2: Bilmece çözüyordu. Nerede olacak?

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Gönül Yazar'ın seslendirdiği Buruk Acı şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Barış Manço'nun seslendirdiği Ali Yazar, Veli Bozar şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yeni adımların önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesinde müttefikler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesini beklediğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye Cumhuriyeti'nde. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne geldi. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan arasında ticaret, yatırım ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesiyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Pakistan İş Forumu'nun da düzenlenmesi

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan'ın Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı şarabı eşinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli kadın heyetine kabul. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda faaliyet gösteren Suriyeli kadınlardan oluşan bir heyeti kabul etti. Görüşmede Suriyeli kadınların ülkenin yeniden inşa sürecindeki rolü ile toplumsal kalkınmaya sağlayacakları katkılar ele alındı. Taraflar ayrıca eğitim sisteminin geliştirilmesi ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak donanımlı nesillerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi işbirliği anlaşması onaylandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğini güçlendirecek anlaşma yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen savunma sanayi işbirliği anlaşması resmi gazetede yayınlanarak resmen onaylandı. Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik tedbirleri toplantısı. Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıkları sürüyor. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında zirve boyunca uygulanacak güvenlik tedbirleri, görev planlamaları ve birimler arası koordinasyon ele alındı. Yetkililer zirve süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını bildirdi.

Suriye'de askeri havaalanı yakınında mayın patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin Humus kentindeki T4 askeri havaalanı yakınlarında meydana gelen mayın patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'nin haberine göre bölgede çalışma yapan teknik ekipler havaalanı çevresinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. İlk belirlemelere göre kişilerin birkaç gün önce yasa dışı yollarla bölgeye girdikleri ve mayın patlaması sonucu yaşamlarını yitirdikleri değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Devrik Esed rejimi dönemi askeri yapılanmasının önde gelen isimlerinden Diyap yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, Devrik Esed rejiminin eski tümgenerali Ali Salih Diyap'ın Haseke'de düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. Bakanlık, Diyap'ın 2008-2018 yılları arasında Kamışlı'da askeri istihbarat şube başkanlığı olarak görev yaptığını ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması ile cezaevlerine sevk edilmesinden sorumlu tutulduğunu açıkladı. Yetkililer, operasyonun geçmiş dönemdeki suçların aydınlatılması ve adaletin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Türk savunma sanayinin başarıları, yeni nesil fırtına obüsü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkili güçlerinden biri de fırtına obüsü. Kısıtlı alanda görev yapan mürettebat hiçbir zorluğa aldırış etmeden bayrağa hizmet etmenin gücüyle fırtına koparıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı gibi birçok operasyonunda yoğun ve aktif olarak kullanıldığı sahadaki en önemli ateş güçlerinden biri olan fırtına obüsü, BMC Savunma tarafından geliştirilen, üretilen yeni nesil versiyonu ile birçok özelliği içerisinde barındırıyor. Saatte 65 kilometreye kadar çıkabilen yeni nesil fırtına obüsü 2.8 metre eninde hendekten ve 1.5 metre derinlikteki sulardan geçebiliyor. Yeni nesil fırtına obüsünün mühimmat iklimlendirme bölümlerine sahip yeni taret tasarımı, tamamen elektrikli ve servo kontrollü kule takat sistemi, geliştirilmiş atış kontrol sistemi, artırılmış atış hızı ve genişletilmiş etkili menzili bulunuyor. Önceki versiyonunda yer alan elektrikle çalışan ve elektronik kontrollü otomatik mühimmat yükleme sistemi yeni nesil fırtına obüsünde tam otomatik olarak güncellendi. Kendini koruma için aynı zamanda görerek atış kabiliyeti de kazandırılan yeni nesil fırtına obüsünde Aselsan ürünü 12,7 mm sarp uzaktan kumandalı silah sistemi dahil olmak üzere birçok yeni özellik bulunuyor. BMC Savunma, Aselsan, MK ve Asfalt İşbirliği ile yürütülen proje kapsamında toplam 140 adet yeni nesil fırtına obüsü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Ayrıca fırtına obüsünde en kritik teknoloji olan ithal motor ve transmisyon yerine 2025 yılından itibaren BMC Power tarafından geliştirilen yerli ve milli motor transmisyon kullanılacak. ...9 Ocak 2024 Pazartesi günü kamuoyunda tank paleti fabrikası olarak bilinen BMC Savunma Arifiye yerleşkesinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen tören ile 6 adet yeni nesil fırtına obüsü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi.

97.8 MHz Yurt FM'den Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, İdlib bölgesi, Irak'ta yaşayan Türkmen kardeşlerimiz ve yayınımıza kulak veren tüm dinleyicilerimize selam olsun. Dilek ve önerileriniz için irtibat numaramız 0348 813 58 72. Yayınımızı info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. 97.8 MHz Yurt FM'den haftalık haber bülteni programımıza hoş geldiniz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara zirvesi tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. Erdoğan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi öncesinde parlamenter zirvenin büyük önem taşıdığını belirterek, Ankara zirvesi tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacaktır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin müttefik ülkeler arasındaki işbirliği ve dayanışmayı güçlendireceğini olan inancını da dile getirdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile iki ülke arasındaki ikili ilişkileri görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmenin yollarını ele aldı. Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Şara, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile beraberindeki heyeti başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Taraflar ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile iki ülke arasındaki koordinasyon ve istişarenin güçlendirilmesi konusunu görüştü.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Akdeniz Barış ve Diplomasi Forumu'na katıldı. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden üst düzey isimlerin katılımıyla Akdeniz Barış ve Diplomasi Forumu ilk kez Lefkoşa'da Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi. Aynı köklerle ortak geleceğe temasıyla gerçekleştirilen foruma siyasetçiler, diplomatlar, akademisyenler ve Türk dünyası ile Balkanlar başta olmak üzere birçok ülkeden temsilciler katıldı. Forumda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, Türkiye Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türklüğü olmadan Doğu Akdeniz'de hazırlanan hiçbir planın hayata geçme şansı bulunmadığını belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üye olmasını önemli bir kazanım olarak değerlendiren Zorlu, Türk dünyasının ekonomik ve jeopolitik gücüne dikkat çekti. Forumda ayrıca eski Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı, Irak Parlamentosu Milletvekili Erşat Salihi, Azerbaycan Cumhuriyeti Milletvekili Tanziler Üstem Hanlı, Suriye Milletvekili Tarık Sülo Cevizci, Batı Trakya Türk Toplumu Temsilcisi Doktor Pervin Hayrullah, Kosova Türk Demokratik Partisi Kurucusu Genel Başkanı Cumali Tunagil, Gagavuzya Eski Milletvekili Ivanla Köksal, Bulgaristan Türk Toplumu Temsilcisi Ahmet Pehlivan, Kuzey Makedonya Türk Demokrat Partisi Genel Başkan Yardımcısı Enver Hüseyin, Nahçıvan Eski Başbakanı ve Devlet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Beycan İbrahimoğlu, akademisyen Beyza Toksoy ve Güney Azerbaycanlı araştırmacı Doktor İbrahim Ramazani de foruma katılarak bölgesel barış, diplomasi ve işbirliği konularında değerlendirmelerde bulundu.

bakan çiftçi resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gidecek. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, afet yönetimi, güvenlik ve kolluk eğitimi ile gönüllü geri dönüşler konularını ele almak üzere Suriye'ye resmi ziyarette bulunacak. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre çiftçinin ziyaret kapsamında Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raed Es-Salih ile bir araya gelmesi ve iki ülke arasında afet ve acil durum yönetimi alanlarında işbirliği zaptı imzalaması bekleniyor. Öncelikli gündem maddelerinden birini güvenlik işbirliği oluşturan görüşmelerde terör örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verilecek.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz'dan Suriye Enformasyon Bakanı Zarur'a ziyaret. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Enformasyon Bakanı Halit Fevvaz Zarur'u ziyaret etti. Görüşmede dezenformasyonla mücadele, medya ve kamu diplomasisi alanlarında geliştirilebilecek işbirliği ve destek imkanları ele alındı.

ordusu Dera'da protestoculara ateş açtı. Suriye'nin Dera ilinin batı kırsalındaki El Cezire kışlasına konuştu. İsrail ordusunun bölgede protesto gösterisi düzenleyen gençlere ateş açtığı bildirildi. Suriye resmi haber kanalı El İhbariye'nin haberine göre İsrail ordusunun bölgede bulunmasını protesto eden gençlere İsrail askerlerince silahlı müdahale edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye Cumhuriyeti'nden İsrail'in Suriye'deki saldırılarına tepki. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Kuneitra ve Dere'ye gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin, Suriye halkının can ve mal güvenliğini hiçe sayan, bölgedeki sivillerin hayatını her geçen gün daha da zorlaştıran bu saldırılar, uluslararası hukukun ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının açık ihlalini teşkil etmektedir açıklamasını yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesinden Suriye'nin terörizmi destekleyen devlet statüsünün kaldırılması çağrısı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Joe Wilson, Şam yönetiminin barışa doğru adım attığını belirterek, Suriye'nin terörizmi destekleyen devlet statüsünün kaldırılması ve seyahat uyarısının düşürülmesi çağrısında bulundu. Joe Wilson, Suriye'nin kısa sürede barış ve refah yolunda önemli adımlar attığını söyledi. Wilson, Şam yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri ile terörle mücadele konusunda işbirliği yaptığını belirterek, Suriye'nin terörizmi destekleyen ülkeler listesinden çıkarılması gerektiğini savundu.

kurtarma ekibi Venezuela'ya ulaştı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın talimatıyla görevlendirilen Suriye Uluslararası Arama Kurtarma Ekibi, Venezuela'nın başkenti Caracas'a ulaşarak arama, kurtarma ve insani yardım çalışmalarına katıldı. Suriye ekibini karşılayan Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrea Correa, ülkesinin yanında yer alan Suriye'ye teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas'ı kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ilgili üst düzey yetkililer de yer aldı. Kallas, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin birlik mesajı açısından büyük önem taşıdığını belirterek zirvenin hasımlara güçlü bir mesaj vereceğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin NATO'daki kritik rolüne dikkat çeken Kallas, Avrupa'nın güvenliği ve bölgesel istikrar için Türkiye Cumhuriyeti ile diyaloğun önemini vurguladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Bakan Çiftçi bir araya geldi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyeti başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesi, ortak tehditlere karşı koordinasyonun artırılması ve tecrübe paylaşımı ele alındı. Heyet, Şam temasları kapsamında ikili görüşmelerde gerçekleştirirken taraflar işbirliğinin bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayacağını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında afet ve acil durum yönetimi alanında protokol imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Suriye Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Raed Salih Şam'da bir araya gelerek afet ve acil durum yönetimi alanında işbirliğini öngören mütabakat zaptı imzaladı. Görüşmede afet yönetimi, acil müdahale kapasitesi ve insani yardım konularındaki işbirliği ele alındı. Bakan Çiftçi, Türkiye Cumhuriyeti'nin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş sürecini desteklediğini vurgularken taraflar afetlere karşı ortak çalışmanın bölgesel dayanışmayı güçlendireceğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, üst düzey Avrupa Birliği yetkilileriyle Ankara'da bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişletmeden sorumlu üyesi Marta Kos ile İçişleri ve Göç'ten sorumlu üyesi Magnus Brunner ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ilişkileri, ekonomik işbirliği, göç, güvenlik ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Taraflar ilişkilerin karşılıklı fayda temelinde güçlendirilmesi konusunda ortak kararlılık mesajı verirken Ukrayna, Orta Doğu ve Güney Kafkasya'daki gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Irak ilişkileri, güvenlik işbirliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Taraflar ortak güvenlik mekanizmalarının güçlendirilmesi ve bölgesel istikrarı destekleyecek adımlar konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Şam'da kuvvetli Zeyn grubu heyetini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Kuveyt merkezli Zeyn Telekomünikasyon grubunun üst düzey yöneticilerini Şam'da kabul etti. Görüşmede Zeyn'in Suriye pazarına girişini sağlayacak mobil operatör lisans anlaşması ele alındı. Cumhurbaşkanı Şara, yatırımın dijital altyapının güçlendirilmesine ve iletişim sektörünün gelişmesine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Suriye Sivil Havacılık Kurumu Rabat'taki Bakanlar Zirvesi'ne iştirak etti. Suriye, Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen Arap Sivil Havacılık Örgütü'nün 29. Genel Kurulu'na katıldı. Suriye heyeti toplantılarda hava taşımacılığı, hava seyri seferi ve çevre alanındaki teknik komitelere üye seçildi. Yetkililer bu katılımın Suriye'nin bölgesel sivil havacılık alanındaki işbirliğini güçlendirmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar Heyetini kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar Heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmeye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı. Kabulde ele alınan konulara ilişkin ise açıklama yapılmadı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Katar Emiri El Sani telefonda görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Katar Emiri Şeyh Temin Bin Hamed El Sani bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, işbirliğinin geliştirilmesi ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Liderler ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere sürecini değerlendirirken bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması için diplomatik çabaların sürdürülmesinin önemini vurgu yaptı.

NATO zirvesi açıklaması. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliği yapacağı NATO zirvesinin ülkenin stratejik önemi ve ittifak içindeki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koyacağını söyledi. Ankara'da Kırgızistan Dışişleri Bakanı Jeenbek Kulubayev ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fidan, zirvede güvenlik, savunma sanayi ve NATO'nun yeni döneme ilişkin stratejisinin ele alınacağını belirtti. Fidan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel ve küresel diplomaside üstlendiği rolün uluslararası alanda takdir gördüğünü ifade etti.

Irak'ta temaslarını sürdüren Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın Erbil'de KDP lideri Barzani ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak temasları kapsamında Erbil'de Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, güvenlik ve istikrarı etkileyen konular ile Türkiye Cumhuriyeti Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Cumhuriyeti Suriye ekonomik ilişkilerinde ortak eylem planı. Suriye ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmeye yönelik temaslar sürüyor. Şam'da bir araya gelen Şam ve Kırsalı Sanayi Odası yetkilileri ile Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği heyeti ortak yatırımlar, ticaretin kolaylaştırılması ve deneyim paylaşımını görüştü. Taraflar, sınır kapılarının geliştirilmesi, sanayi ve tarım alanlarında işbirliğinin artırılması ile karşılıklı ziyaret ve ortak fuarlar düzenlenmesini öngören bir eylem planı üzerinde mutabakata vardı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Halk Meclisi'nin 1/3'ünü oluşturan 70 üyeyi atadı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Halk Meclisi'nin 1/3'ünü oluşturan 70 üyeyi atadı. Açıklamaya göre atamalar, toplumun farklı kesimlerini temsil eden isimlerle uzman ve akademisyenleri bir araya getirmeyi amaçlıyor. Atanan üyeler arasında kadınların temsiline de daha fazla yer verildi. Yeni Halk Meclisi ilk toplantısını 6 Temmuz'da yapacak. Oturumda milletvekilleri yemin edecek, ardından Meclis Başkanı Divanı seçilecek ve iç tüzüğü hazırlayacak komisyon oluşturulacak. Halep ise 14 üye ile en fazla temsil edilen il oldu.

Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi İnan ve Türk İş insanlarını kabul etti. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile Türk İş insanlarını kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve yatırım işbirliği ele alındı. Başbakan Ezzeydi, Kalkınma Yolu Projesi, Büyük Fav Limanı, enerji, su yönetimi ve sağlık alanlarında Türk şirketleri için önemli yatırım fırsatları bulunduğunu belirtti. Ayrıca Türk İş insanlarına yönelik vize işlemlerinin kolaylaştırılması talimatını verdi. Türk tarafı ise Irak'ta yeni yatırım projelerine hazır olduklarını ifade etti.

Lübnan'dan Suriye'ye sokulmak istenen 832 bin hap ele geçirildi. Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Şam kırsalında büyük bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Güvenlik birimleriyle koordineli yürütülen çalışmada Lübnan'dan Suriye'ye sokulmak istenen 832 bin kaptagon hap ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken uyuşturucu madde ve şüpheli yasal işlemler için adli mercilere sevk edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Şahinköy'ü sakinleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Köy sakinlerine Ankara'dan selamlarını ileten Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Köy halkı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi ve teşekkürlerini iletti. Ziyaret kapsamında AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan ve beraberindeki heyet, Batı Trakya Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi.

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, kasa yaptırımları konusunda gereken adımları atıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kasa yaptırımlarının kaldırılması konusunda güçlü irade ortaya koyduğunu söyledi. Bu kapsamda gerekli adımların atıldığını belirten Fidan, Savunma Bakanlığı ile birlikte çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Fidan, yaptırımların kaldırılmasına yönelik sürecin ilerleyen dönemde kamuoyuna yansıyacağını da sözlerine ekledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliği. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımında işbirliğine ilişkin mütabakat zaptının imzalandığını açıkladı. Uraloğlu, anlaşmayla başta orta koridor ve kalkınma yolu olmak üzere uluslararası ulaştırma koridorlarının daha etkin kullanılmasının, transit taşımacılığın güçlendirilmesinin ve rolo hatlarının geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Bakan Uraloğlu ayrıca 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi kapsamında Uluslararası Denizcilik Örgütü ile Türkmenistan, Pakistan ve Somali'den mevkidaşları ile bir araya gelerek denizcilik ve ulaştırma alanındaki işbirliği konularını değerlendirdi.

ile Lübnan'dan ortak komite kararı. Lübnan ile Suriye ekonomik, ticari, yatırım ve güvenlik alanlarında işbirliğini geliştirmek amacıyla Lübnan-Suriye Ortak Yüksek Komitesi'nin kurulmasına yönelik anlaşma imzaladı. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani... Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yeni adımların önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesinde müttefikler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesini beklediğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye Cumhuriyeti'nde. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne geldi. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan arasında ticaret, yatırım ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesiyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Pakistan İş Forumu'nun da düzenlenmesi öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan'ın Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Şara ve eşinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli kadın heyetine kabul. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda faaliyet gösteren Suriyeli kadınlardan oluşan bir heyeti kabul etti. Görüşmede Suriyeli kadınların ülkenin yeniden inşa sürecindeki rolü ile toplumsal kalkınmaya sağlayacakları katkılar ele alındı. Taraflar ayrıca eğitim sisteminin geliştirilmesi ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak donanımlı nesillerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi işbirliği anlaşması onaylandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğini güçlendirecek anlaşma yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen savunma sanayi işbirliği anlaşması resmi gazetede yayınlanarak resmen onaylandı. Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik tedbirleri toplantısı. Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıkları sürüyor. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında zirve boyunca uygulanacak güvenlik tedbirleri, görev planlamaları ve birimler arası koordinasyon ele alındı. Yetkililer zirve süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını bildirdi.

patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin Humus kentindeki T-4 askeri havaalanı yakınlarında meydana gelen mayın patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'nin haberine göre bölgede çalışma yapan teknik ekipler havaalanı çevresinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. İlk belirlemelere göre kişilerin birkaç gün önce yasa dışı yollarla bölgeye girdikleri ve mayın patlaması sonucu yaşamlarını yitirdikleri değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Devrik Esed rejimi dönemi askeri yapılanmasının önde gelen isimlerinden Diab yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, Devrik Esed rejiminin eski tüm generali Ali Salih Diab'ın Haseke'de düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. Bakanlık, Diab'ın 2008-2018 yılları arasında Kamışlı'da Askeri İstihbarat Şube Başkanlığı olarak görev yaptığını ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması ile cezaevlerine sevk edilmesinden sorumlu tutulduğunu

olduğunu açıkladı. Yetkililer operasyonun geçmiş dönemdeki suçların aydınlatılması ve adaletin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Hata benim günah, benim suç benim.
1: Bezgin, ne güzel de öyle Kırşehir'in köy kahvaltısı, bazlama, köy biberi, domatesi, annenin ellerine sağlık. Sabah erkenden kalkmış kadıncağız, bir sürü şey hazırlamış. Çok zahmet verdik. Keşke otelde kalsaydık, hem termale de girmiş olurduk böylelikle.
0: Bilemedim kıyma.
1: Dur, ağlayıp sızlama Bezgin. Hasret gidermiş oldun işte sen de. Kötü mü ettik?
0: Beni köyümde bıraksaydın da, dönüşte alsaydın ya.
1: Ama Gaziantep de bizim memleketimiz. Hem sana çok güzel bir haberim var. Lahmacunlar şirketten. Doyana kadar yiyebilirsin. Yanında da şalgam.
0: Ya baklava? Baklava?
1: Tamam, baklavalar da benden.
0: Antep'in hamamları sallanır külhanları. Hoş gör.

0: Çi köfteyi sıra gecesi etkinliğinde dinleyicilerimizle paylaşacağız.
1: Kaç saat sonra Gaziantep'te oluruz peki? Biraz kestirsem?
0: Yaklaşık 8 saat sürüyor yol. Yani akşam saatlerinde Gaziantep'te oluruz. Öğle yemeği yemeyecek misin peki?
1: Anamın bazlaması akşam yemeğine kadar tok tutar beni.
0: İner inmez de lahmacun, şalgam ve baklava.
1: Oh, yeme de yanımda yat. Haydi ben de şuraya kıvrılayım o zaman. Akşam yapılacak çok şey var anlaşılan.

0: Bezgin, hadi kalk kalk, geldik güzel ilimiz Gaziantep'e.
1: Geldik mi? Gaziantep eski ve halk arasında adıyla Antep. Türkiye'nin en kalabalık 8. şehri. Güneydoğu Anadolu bölgesinde sanayi ve gelişmişlik bakımından birincidir. Ayrıca Gaziantep, Türkiye'nin hala yaşanılan en eski kenti olup dünyanın da hala yaşanılan en eski kentlerinden biridir. Bunların yanında Gaziantep, Türkiye ihracatında da çok önemli bir yer tutar.
0: Dur Bezgin, bu ne hız böyle? Daha yemek yemedik. Şu karşıdaki lokantadan bir lahmacun yiyelim de kendine gel.
1: Olur ama yanına da acılı bir şalgam söyle.
0: Olur Bezgin, ayıp ettin.
1: Oo, işte şimdi yeme de yanında yat.
2: Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Buyurun abi, şöyle buyurun.
1: Lahmacun Gaziantep'te yenir dediler. Ankara'dan çıktık geldik.
2: Hoş gelmişsiniz. Şöyle alalım sizi.
1: Biz şöyle acılı lahmacun 20 tane. Bir de büyük çoban salata, iki de acılı şalgam.
0: Ne yaptın Bezgin? 20 lahmacun çok. 5-6 lahmacun yeter bize.
1: Ankara'daki ekibe de götüreyim dedim ya.
0: Haklısın, onların da canı çeker ama dönerken alalım. Bayatlamasın.
1: Sen 10 tane yap kardeş. 7 tane sadece ben yerim.
0: Siz bize 10 lahmacun yapın, kalmasın sonra. Bezgin, tamam mı?
1: Tamam da ne zaman gelecek lahmacunlar?
0: Daha şimdi söyledik, sabret biraz.
1: Ya çok acıktım ben.
0: Kendi kendine say Bezgin.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2: Buyurun lahmacunlar, ağzınıza layık abi.
0: Elinize sağlık, enfes görünüyorlar.
1: Ben başlıyorum.
0: Değerli dinleyicilerimiz, şimdi Gaziantep'in en ünlü lokantalarından birindeyiz. Elbette burada Gaziantep yemek kültürüne ait birçok yemek yapılıyor ama bizim canımız lahmacun çekti. Şimdi sizin adınıza lahmacunların tadına bakarken size de kısa bir Antep türküsü dinletmek istiyoruz.

0: Ne güzel yapmışlar. Oh be. Allah olmayanlara da versin. Biraz dilim yanıyor acıdan ama üzerine baklava yerse geçer herhalde.
1: Amin. Antep aynı zamanda baklavalarıyla da ünlüdür. Baklavalar 40 kat yufka açılarak yapılır. Bezgin, baklavadan sonra kentin tam merkezinde yani 250 metre ileride olan tarihi Gaziantep Kalesi'ni gezelim. Ardından kalenin güneyinde yer alan tarihi Naip Hamamı'nda bir kese atalım ha, ne dersin?
0: Vallahi bana uyar. Sonunda yumuşacık uyuyacağız ya. O da bana yeter bu hafta.
1: Sabahta erken kalkacağız. Kahvaltıdan sonra ilk işimiz Zeyukma Mozaik Müzesi'ne gitmek olacak. Sonra...
0: Gezgin.
1: Sonra pek çok yer gezeceğiz.
0: Gezgin.
1: Gaziantep'te efendim Bezgin.
0: Saatini bir kontrol et istersen.
1: Vaktimiz dolmuş. Değerli dinleyiciler, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna gelmişiz. Acaba nasıl oldu merak ediyorum sevgili dinleyenler. Ne diyorsun bu işe Bezgin?
0: Ben bir şey yapmadım.
1: Evet sevgili dinleyenler, duydunuz. Bezgin'in hiç suçu yok. Tüm suç benim. Size Gaziantep'i anlatamadan süremiz doldu. Bu yüzden Urfa'ya geçerken otobüste Gaziantep'i size Bezgin anlatacak.
0: Uyuyacaktım ama ben.
1: Uyumak yok sana. Baklavalar geldi abi.
0: Baklavalar geldi.
1: Tamam Bezgin. Sevgili dinleyenler, bir sonraki bölümümüzde buluşmak üzere.
0: Hoşça kalın, hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Gezgin ile Bezgin.
3: Bu programın ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
4: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
5: Hasret çeken gönüllerin sesi 97.8.

Değerli 97.8 MHz YurtFM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yeni adımların önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesinde müttefikler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesini beklediğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye Cumhuriyeti'nde. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne geldi. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan arasında ticaret, yatırım ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesiyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Pakistan İş Forumu'nun da düzenlenmesi öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan'ın Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.

bir heyeti kabul etti. Görüşmede Suriyeli kadınların ülkenin yeniden inşa sürecindeki rolü ile toplumsal kalkınmaya sağlayacakları katkılar ele alındı. Taraflar ayrıca eğitim sisteminin geliştirilmesi ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak donanımlı nesillerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi işbirliği anlaşması onaylandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğini güçlendirecek anlaşma yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen savunma sanayi işbirliği anlaşması resmi gazetede yayınlanarak resmen onaylandı. Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin destek

NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik tedbirleri toplantısı. Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıkları sürüyor. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında zirve boyunca uygulanacak güvenlik tedbirleri, görev planlamaları ve birimler arası koordinasyon ele alındı. Yetkililer zirve süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını bildirdi.

patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin Humus kentindeki T-4 askeri havaalanı yakınlarında meydana gelen mayın patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'nin haberine göre bölgede çalışma yapan teknik ekipler havaalanı çevresinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. İlk belirlemelere göre kişilerin birkaç gün önce yasa dışı yollarla bölgeye girdikleri ve mayın patlaması sonucu yaşamlarını yitirdikleri değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Devrik Esed rejimi dönemi askeri yapılanmasının önde gelen isimlerinden Diyap yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, Devrik Esed rejiminin eski tümgenerali Ali Salih Diyap'ın Haseke'de düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. Bakanlık, Diyap'ın 2008-2018 yılları arasında Kamışlı'da askeri istihbarat şube başkanlığı olarak görev yaptığını ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması ile cezaevlerine sevk edilmesinden sorumlu tutulduğunu açıkladı. Yetkililer, operasyonun geçmiş dönemdeki suçların aydınlatılması ve adaletin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yeni adımların önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesinde müttefikler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesini beklediğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye Cumhuriyeti'nde. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne geldi. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan arasında ticaret, yatırım ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesiyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Pakistan İş Forumu'nun da düzenlenmesi öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan'ın Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Şara ve eşinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli kadın heyetine kabul. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve

heyeti kabul etti. Görüşmede Suriyeli kadınların ülkenin yeniden inşa sürecindeki rolü ile toplumsal kalkınmaya sağlayacakları katkılar ele alındı. Taraflar ayrıca eğitim sisteminin geliştirilmesi ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak donanımlı nesillerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi işbirliği anlaşması onaylandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğini güçlendirecek anlaşma yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen savunma sanayi işbirliği anlaşması resmi gazetede yayınlanarak resmen onaylandı. Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik tedbirleri toplantısı. Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıkları sürüyor. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında zirve boyunca uygulanacak güvenlik tedbirleri, görev planlamaları ve birimler arası koordinasyon ele alındı. Yetkililer zirve süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını bildirdi.

patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin Humus kentindeki T-4 askeri havaalanı yakınlarında meydana gelen mayın patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'nin haberine göre bölgede çalışma yapan teknik ekipler havaalanı çevresinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. İlk belirlemelere göre kişilerin birkaç gün önce yasa dışı yollarla bölgeye girdikleri ve mayın patlaması sonucu yaşamlarını yitirdikleri değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Devrik Esed rejimi dönemi askeri yapılanmasının önde gelen isimlerinden Diyap yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, Devrik Esed rejiminin eski tümgenerali Ali Salih Diyap'ın Haseke'de düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. Bakanlık Diyap'ın 2008-2018 yılları arasında Kamışlı'da askeri istihbarat şube başkanlığı olarak görev yaptığını ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması ile cezaevlerine sevk edilmesinden sorumlu tutulduğunu açıkladı. Yetkililer operasyonun geçmiş dönemdeki suçların aydınlatılması ve adaletin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 13. bölümünü aktaracağız.

Halep'te özellikle 16. yüzyılın ortalarından itibaren görülen baş döndürücü gelişmeye paralel olarak şehirde ard arda 4 büyük külliye yapılmış ve bu sayede şehir alanı yarım yüzyıl içerisinde 2 katına çıkmıştır. 1544 yılında Hüsrev Paşa'nın yaptırdığı imaret cami ile birlikte 50 dönümlük bir alanı kaplamakta ve iş hanları ile pek çok dükkanı kapsamaktaydı. 1555'te Adiliye Cami etrafında yaptırılmış olan Dükkanızade Mehmet Paşa Külliyesi 4 çarşı ve 3 büyük hanı içeriyordu. Külliyenin toplam alanı 30 dönümdü. Yine 1574'te yapılan İbrahim Hanzade Mehmet Paşa Külliyesi Gümrük Hanı'nı ve içinde 344 dükkanı bulunan 2 çarşıyı kapsıyordu. 1583'te yaptırılmış olan ve bir cami ile 2 çarşı, bir kapalı çarşı barındıran Berhanpaşa Külliyesi 16. yüzyılda inşa edilmiş olan en mühim Osmanlı dönemi eseridir.

17. yüzyılda İpşir Paşa'nın kuzey bölgesinin içinde Hristiyan Cüdeyde Mahallesi'nin sınırında kurduğu büyük külliye, bir küçük cami, bir han, üç kapalı çarşı, bir kumaş boyama atölyesi, bir kahvehane, bir sebil ve dükkanları kapsıyordu. Halep şehrinin fiziki bakımdan daha da büyümesini ve zenginleşmesini sağlamıştır. Bunlardan başka şehirde çok sayıda cami, mescit, tekke ve zaviye, ziyarethane, hastane, hamam ve çeşitli çarşılar bulunuyordu. Bunların bir bölümü Osmanlı döneminde inşa edilmiştir. Şehirde yer alan dini, sosyal ve iktisadi yapıların hemen hepsi birer vakıf eseri olup, vakıflarına çok sayıda arazinin gelirleri ile değirmen ve benzeri yerlerin gelirleri tahsil edilmiştir.

Öte taraftan hububat üretiminde önemli bir yer tutması ve çok sayıda koyun sürülerine sahip olan Türkmenlerin bu bölgeyi yurt tutmuş olmaları, Halep Eyaleti'nin Osmanlı Devleti içerisindeki önemini arttıran diğer unsurlardır. Özellikle İran seferinde ordunun zahire ihtiyacı ve barut ihtiyacının karşılanmasında Halep mühim bir rol oynamıştır. Nitekim Halep'te işlenen barut, Akdeniz ve Fırat Nehri yoluyla ihtiyaç duyulan başka bölgelere sevk edildiği gibi burada toplanan tahıl da ihtiyaç duyulan bölgelere gemilerle naklediliyordu. Bu nedenle Halep, İran seferi sırasında Osmanlı ordusunun vazgeçilmez uğrak noktalarından biri durumuna gelmiştir.

nüfus bakımından da Osmanlı ülkesindeki diğer eyaletlere nazaran oldukça kalabalıktı. Eyalet nüfusu 17. yüzyıl sonlarına doğru takriben 300 bin civarında olup Türkmen cemaatleri de dahil edildiği zaman da bu sayı daha da artmaktadır. Eyalet nüfusunun asıl önemli bölümünü Müslümanlar teşkil ediyordu. Bunlarla birlikte eyaletin muhtelif bölgelerinde Hristiyan ve Yahudilerle az sayıda da olsa Kıptiler yaşamaktaydı.

Şehrin Cüdeyde mahallesinde tamamen Hristiyanlar meskundu. Ayrıca birçok mahallesinde de Hristiyanlar Müslümanlarla birlikte oturuyorlardı. Köy ve kasabalarda oturan Hristiyanlar, özellikle ticari bakımdan önem taşıyan Antakya bölgesinde yoğunlaşmışlardı. Sayıca çok fazla olmayan Yahudiler ise çoğunlukla Halep şehrinde ve bazı kasabalarda yerleşmişlerdi.

Türkler Halep surları dışında kalan mahalleler ile eyaletin kuzey ve batı kesimlerindeki köy ve kasabalarda oturuyorlardı. Zira buradaki mahalle ve köy adlarının çoğu Türkçedir. Diğer taraftan bir yönetim merkezi olması, dolayısıyla yöneticilerin ve askerlerin burada toplanmış olmaları, Halep şehrindeki Türk kültürünün hakim olmasını da sağlamıştır. Araplar ise daha ziyade Halep'in doğu, güney ve orta kesimlerindeki köy ve kasabalarda yoğunlaşmışlardır.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yeni adımların önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesinde müttefikler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesini beklediğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye Cumhuriyeti'nde. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne geldi. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan arasında ticaret, yatırım ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesiyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Pakistan İş Forumu'nun da düzenlenmesi öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan'ın Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve eşinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli kadın heyetine kabul. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda faaliyet gösteren Suriyeli kadınlardan oluşan bir heyeti kabul etti. Görüşmede Suriyeli kadınların ülkenin yeniden inşa sürecindeki rolü ile toplumsal kalkınmaya sağlayacakları katkılar ele alındı. Taraflar ayrıca eğitim sisteminin geliştirilmesi ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak donanımlı nesillerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi işbirliği anlaşması onaylandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğini güçlendirecek anlaşma yürürlüğe girdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen savunma sanayi işbirliği anlaşması resmi gazetede yayınlanarak resmen onaylandı. Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik tedbirleri toplantısı. Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıkları sürüyor. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında zirve boyunca uygulanacak güvenlik tedbirleri, görev planlamaları ve birimler arası koordinasyon ele alındı. Yetkililer zirve süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını bildirdi.

patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin Humus kentindeki T-4 askeri havaalanı yakınlarında meydana gelen mayın patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'nin haberine göre bölgede çalışma yapan teknik ekipler havaalanı çevresinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. İlk belirlemelere göre kişilerin birkaç gün önce yasa dışı yollarla bölgeye girdikleri ve mayın patlaması sonucu yaşamlarını yitirdikleri değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Devrik Esed rejimi dönemi askeri yapılanmasının önde gelen isimlerinden Diyap yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, Devrik Esed rejiminin eski tüm generali Ali Salih Diyap'ın Haseke'de düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. Bakanlık, Diyap'ın 2008-2018 yılları arasında Kamışlı'da Askeri İstihbarat Şube Başkanlığı olarak görev yaptığını ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması ile cezaevlerine sevk edilmesinden sorumlu tutulduğunu açıkladı. Yetkililer, operasyonun geçmiş dönemdeki suçların aydınlatılması ve adaletin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Babandan baban değil mi?
1: Ben ne yapayım? Bir tarafta babam, bir tarafta annem, bir tarafta da sen. Sen söyle ne yapayım?
0: Boş ver. Onlar senin ailen.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yeni adımların önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesinde müttefikler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesini beklediğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye Cumhuriyeti'nde. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne geldi. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan arasında ticaret, yatırım ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesiyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Pakistan İş Forumu'nun da düzenlenmesi öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan'ın Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve eşinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli kadın heyetine kabul. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda faaliyet gösteren Suriyeli kadınlardan oluşan bir heyeti kabul etti. Görüşmede Suriyeli kadınların ülkenin yeniden inşa sürecindeki rolü ile toplumsal kalkınmaya sağlayacakları katkılar ele alındı. Taraflar ayrıca eğitim sisteminin geliştirilmesi ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak donanımlı nesillerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi işbirliği anlaşması onaylandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğini güçlendirecek anlaşma yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen savunma sanayi işbirliği anlaşması resmi gazetede yayınlanarak resmen onaylandı. Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik tedbirleri toplantısı. Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıkları sürüyor. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında zirve boyunca uygulanacak güvenlik tedbirleri, görev planlamaları ve birimler arası koordinasyon ele alındı. Yetkililer zirve süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını bildirdi.

Suriye'de askeri havaalanı yakınında mayın patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin Humus kentindeki T4 askeri havaalanı yakınlarında meydana gelen mayın patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'nin haberine göre bölgede çalışma yapan teknik ekipler havaalanı çevresinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. İlk belirlemelere göre kişilerin birkaç gün önce yasa dışı yollarla bölgeye girdikleri ve mayın patlaması sonucu yaşamlarını yitirdikleri değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Devrik Esed rejimi dönemi askeri yapılanmasının önde gelen isimlerinden Diab yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, Devrik Esed rejiminin eski tümgenerali Ali Salih Diab'ın Haseke'de düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. Bakanlık, Diab'ın 2008-2018 yılları arasında Kamışlı'da Askeri İstihbarat Şube Başkanlığı olarak görev yaptığını ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması ile cezaevlerine sevk edilmesinden sorumlu tutulduğunu açıkladı. Yetkililer, operasyonun geçmiş dönemdeki suçların aydınlatılması ve adaletin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Niçin parçalandı? Niçin bölündü? Bundan sonra yolun zor Türkmen evim. Kendi vatanında garip bilindin. Birleşip kol kola gir Türkmen elim. Bekleme, bekleme dokunmaz kimsenin hayrı. Sen özünden böyle durdukça ayrı. İyi bil Türkmen'e, Türkmen'den gayrı. Hiç kimse olamaz yar Türkmen elim. Güvendiğin dağa çakallar dolmuş. Aslanlar diyarı soysuza kalmış. Dağdan inen bağı bavyandan almış. Etrafını sarmış sur Türkmen elim. Yolun taşlı, yolun yokuş, yükün çok ağır. Sevdiklerin kaçar, dost senden soğur. Derdini döktüğün kulaklar sağır. Adaletin gözü kör Türkmen elim. Şia, Sünni deyip böldüler seni. Karanlık yollara saldılar seni. Kimsesiz, sahipsiz buldular seni. Yıkılma sahibin var Türkmen elim. Senin için zulüm görmedik mi biz? Soğuk zindanlara girmedik mi biz? Uğruna canları vermedik mi biz? Şehitler hakkını ver Türkmen elim. Kaç bin yıldan beri Türksün, Türkmensin. Türkmen Mecnun olmuş Leyla'sı sensin. Sen başını kaldır, gözyaşın dinsin. Türkmen bayrağına sar Türkmen elim. Ey mübarek toprak, şerefim, şanım. Ezelden ebede yurdumsun benim. Sana feda olsun bedende canım. Yeter ki Türkmence dur

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz.

0: Alkışlar. Bravo.
1: Çok sağ ol. Cavit Tebrizli.
2: Ben yıpranmış sokaklar ortasında avare. Sen kırgın bir ülkenin Süreyya'sı. Gülnare. Onçalı Navroz gelir, bir de siyah ve sarı. Dalgalanır göklerde bir kuşun kanatları. Her name dudağında çarpılmış bir karanfil. Sana tutkun atlılar, şimdi yorgun ve sefil. Göğsünde kıskandığım bir rüyadır kırmızı. Neredesin ey masallar ülkesinin son kızı? Dokunmuyorsa kalem o mazlum kitabeye, ay ışığı düşer mi kanlı bir harabeye? Sensiz çöl ıssızlığın kahrıyla zehirlendi. Yalnız bulutlar değil, bahalar da kirlendi. Mahşeri bir serabın ardından yürüyorum. Gözlerini kaybeden bir kervan görüyorum. Eride okunmayan silik izler kalıyor. Kaktüs hala toprağı uykuda yakalıyor. Tarihin her sayfası soluyor pare pare. Kara sevda burcunu yıkıyorsun Gülnare. Azerbaycan ufkunda bir divanedir gönül. Böylesine tarumar olmadı belki de gül. Toprak bir bakışınla kızıl renge büründü. Yıldızlar ülfet için gündüz vakti göründü. Gözlerin binlerce yıl ötesinden yadigâr. Neredesin ey Bakü'den, Gence'den sen rüzgâr? Yaldızlı perçemlerin ıslandıkça uzuyor. Yalnızlık damla damla şakağından sızıyor. Bazen öfke kavgayı sevenlerin ardında. Mali hülya ve hüzün, bazen korku ve sevda.

çiçeklerin yurdunda yalnız senin kokun var. Bazen uzaktan uzağa, bazen yakın bir duvar. Karanlığa mahkumdur gökte sensiz sitare. Ruhumu zevalinle buluşturma Gülnare. Soluğun nabı hayat mıdır, filizlendi kül. Siyah bir lale gibi aynaya düştü kâkül. Kırdın yüreğimdeki saatin akrebini, kuruttun düşlerimin hayal mürekkebini. Hangi ırmağa baksan akıyorsun derinden. Hasar acılarınla ağlıyor kederinden. Kuduran bir denizde benziyorum şikare. Görebilseydi seni ejderhalar, Gülnare. Gözlerinden fışkıran yanar dağlar söner.

giderdi. O ısırgan bakışlar bal mumuna dönerdi. Oysa şimdi su sarhoş, balıklar geldi dile. Dalgalar son bir umut vuruyorlar sahile. Nahçıvan, hasretinle alevlenen bir çera, seninle firarını unutuyor Karabağ. Göğsünde kıskandığım bir rüyadır kırmızı. Neredesin ey masallar ülkesinin son kızı? Bırakıp gittin beni umarsız bir efkare. Haber gönder, neredesin ey Gülnare?

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel

küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yeni adımların önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesinde müttefikler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesini beklediğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye Cumhuriyeti'nde. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne geldi. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan arasında ticaret, yatırım ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesiyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Pakistan İş Forumu'nun da düzenlenmesi öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan'ın Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı şarabı eşinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli kadın heyetine kabul. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda faaliyet gösteren Suriyeli kadınlardan oluşan bir heyeti kabul etti. Görüşmede Suriyeli kadınların ülkenin yeniden inşa sürecindeki rolü ile toplumsal kalkınmaya sağlayacakları katkılar ele alındı. Taraflar ayrıca eğitim sisteminin geliştirilmesi ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak donanımlı nesillerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi işbirliği anlaşması onaylandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğini güçlendirecek anlaşma yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen savunma sanayi işbirliği anlaşması resmi gazetede yayınlanarak resmen onaylandı. Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik tedbirleri toplantısı. Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıkları sürüyor. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında zirve boyunca uygulanacak güvenlik tedbirleri, görev planlamaları ve birimler arası koordinasyon ele alındı. Yetkililer zirve süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını bildirdi.

patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin Humus kentindeki T-4 askeri havaalanı yakınlarında meydana gelen mayın patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'nin haberine göre bölgede çalışma yapan teknik ekipler havaalanı çevresinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. İlk belirlemelere göre kişilerin birkaç gün önce yasa dışı yollarla bölgeye girdikleri ve mayın patlaması sonucu yaşamlarını yitirdikleri değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Devrik Esed rejimi dönemi askeri yapılanmasının önde gelen isimlerinden Diyap yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, Devrik Esed rejiminin eski tüm generali Ali Salih Diyap'ın Haseke'de düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. Bakanlık, Diyap'ın 2008-2018 yılları arasında Kamışlı'da askeri istihbarat şube başkanlığı olarak görev yaptığını ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması ile cezaevlerine sevk edilmesinden sorumlu tutulduğunu açıkladı. Yetkililer, operasyonun geçmiş dönemdeki suçların aydınlatılması ve adaletin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: başına içerdin ha? Ha? İçer mi?
1: Hay zittin pekini, son içişin olsun. Van Gölü canavarı suratlı karra başa. Cinsel tacizden doğmuş pis şopar seni.
0: Puh! Hadi oradan haydi. Başla be. Senin gibi pis çingenin duası tutsaydı gökten kemik yardı be.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yeni adımların önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesinde müttefikler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesini beklediğini ifade etti.